Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımızı Kadir Kurtyol'dan alınan bir türküyle başlıyoruz. Gülcan Kaya'yı dinliyoruz. Maraş'tan bir haber geldi.

Sözleri Bir Sultan Abdal'a, bestesi Derdi Yok Ali'ye ait Emanetim Sana Bozatlı Hızır türküsünü Musa Eroğlu'ndan dinliyoruz.

Seharyeli Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Osman Kalyoncu'dan alınan Giresun türküsüyle devam ediyor. Bir fındığın içini yar, senden ayrı yemem. Bülent Aslan sizinle.

Hafız Celal'den alınan Diyarbakır türküsünde Canan Başkaya'yı dinliyoruz. Kırklar Dağı'nın düzü, karanlık bastı bizi. Kör olasın zalim Suzan, ziyaret çarptı bizi.

Seher Yeri programımız Cavit Çağlar'dan alınan Beni Bir Dost Yaraladı isimli türküyle devam ediyor. Merve Kayacan'dan dinliyoruz.

Mustafa Savaş'tan alınan Mehmet Özbey'in derlediği Şanlıurfa türküsünde Hüseyin Mustafa Arı'yı dinleyeceğiz. Caburdağ'dan kuş gelir.

Kamel Akçay ve Halide Alkan'dan alınan Şu Karşıki Dağda Kar Var, Duman Yok isimli Hatay türküsünü Hüseyin Turan söylüyor.

Bir Seher Yeri programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Bir ulu ağaçtan bir yaprak düşse. Adile Kurt Karatepe sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları'yla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı mega kentte kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi hatırlattı. Teklif, Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte süreç ivme kazanacak dedi. Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını söyleyen Erdoğan, onlara fırsat vermeyeceğiz dedi. Süreç menziline ulaşacak dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden yüklü miktarda döviz ve altının yanı sıra çok sayıda telefonla kimlik çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hainler Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de FETÖ'cü teröristin işlediği suçların hesabını vereceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenlemeler için sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlemenin önümüzdeki hafta meclise geleceğini duyurdu. Ümit ediyorum partilerimizin ortak bir teklifi olarak gelir dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yasa yapım sürecinde önemli bir eşikte olduğunu vurguladı. Bu meselenin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiği çağrısında bulunan Bahçeli, hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir ve Antalya'da ise ormanlık alanlardan yükselen alevler de kontrol altına alındı. Balıkesir Marmara Adası'ndan çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. Türkiye ile Irak enerji alanındaki işbirliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirdi. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz," dedi. Irak'la 17 milyar dolar olan ticaret hacminin daha da yukarı taşınacağını belirtti. Gülistan doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde belgesel dizi çekimleri nedeniyle 3, 4 ve 5 Ağustos'ta 1-5 saatlerinde geçici trafik düzenlemesi yapılacak. ABD İran'a saldıracak mı? Dünya bu soruya kilitlenmişken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, İran'a yönelik saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna da karşılık verdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım, transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı, "Bir santrafor alacağız, transfer gelecek hafta biter," dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışacak. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Sistemin kurulması Ocak ayını bulacak ve uygulama sezonunun ikinci yarısında devreye girecek. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkü'de sabah. Günaydın, gününüz aydın, sağlıklı, huzurlu, bereketli ama ille de hayırlı olsun efendim. Bugün 2 Ağustos 2026 günlerden pazar. Dostluk pazarında pazar olmaz dedik ve dostlarla buluşmak üzere TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında yine sizlerle buluştuk. Dün Ağustos ayının ilk günüyle yazın son ayını karşılamış olduk. Hadi bakalım Ağustos hayırlı uğurla gelmiş olsun diye de dileklerimizi, dualarımızı ulaştırdık. Bugün Kerem Bulut programı hazırladı. Servet Sever yine sevgiyle sesleri ulaştıracak sizlere. Ben Deniz Sabahat Aslan mikrofon başında bulunacağım ve yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimini paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Sağlıklı, keyifli, güzel bir pazar günü geçirin. Ancak sürekli çalışanlara kolaylık diliyoruz. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar. Sağlık çalışanlarımız, güvenlik güçlerimiz, sınır boyunda Mehmetçik. Her birinizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Hemen Ali İbecek'ten bir türkü sunarak programımızı başlatalım. Mustafa Özgül rahmet olsun efendim. Erzincan Kemaliye kendi ilçesinden derlemişti bu güzel türküyü. Sabahtan açılır muhabbet gülü.

Saatimiz 7.14, haberlerin hemen ardından huzurlarınıza geldik. İstanbul'dan TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. TRT Türkü'de sabah, her sabah sizlerin güne başlarkenki keyfi. Tarlada, bağda, bahçede, yolda, kahvaltı sofralarında, bulunduğunuz her mekanda, her yerde türküler kulağınızda olsun diye efendim huzurlarınızdayız. Ve az önce bir Van türküsü dinledik. Hüsamettin Subaşı ustamız repertuarımıza kazandırmıştı bu Erciş türküsünü. Bahçeye gel ki görem, el uzat bir gül verem. Aramızda dağlar var, ben sana nasıl erem dedi Mücella Ata. Devam ediyoruz. Çok güzel bir Ali Ekber Çiçek aşıklaması deyişi huzurlarınıza gelecek Erzincan'dan. Kırma gönül şişesini, yapan bulunmaz bulunmaz. Yıkma hakkın kalesini, ören bulunmaz bulunmaz. Erol Köker seslendirecek. Ardından da Trabzon'a düşecek yolumuz ve Ahmet Yamacı'nın Hüseyin Dilaver'den derlediği Trabzon türküsünde de Feride Aşık'ı dinleyeceğiz. Oy benim sevdiceğim, olur mu böyle keder? O sürmene araklı. Devamını biliyorsunuz zaten. Haydi Trabzon'a ve Erzincan'a birer selam salalım.

Bir Trabzon yolculuğu yaptık. Şimdi Rumeli'den bir esinti olsun istiyoruz. Rüstem Avcı seslenecek sizlere. Kendi derlediği Halime Yazar'dan repertuarımıza kazandırdığı türküyle seslenecek sizlere. Memleketin çayır dikeni. Ardından da Tülin Berbergil'i dinleyeceğiz. Ve Kastamonu türküsüyle seslenecek sizlere. Nurettin Çamlı'da Ahmet Cevdet Yazıcı'dan almış. Çıkabilsem şu yokuşun başına diyecek. Ve sonra da bakalım yol durumu nasıl?

0: Yol durumu.
1: Karayolu Genel Müdürlüğümüzün verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmaların olduğu ya da bazı projelerin istikameti değiştirmesi nedeniyle bazı bilgiler var. Bunları sizlerle paylaşalım. 3 numaralı TEM yolunda Kınalı ve Silivri kavşakları arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda İstanbul yönünde üst yapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle çalışmalar sırasında bölümler halinde İstanbul yönü trafiğe kapatılacak ve trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacaktır. TEM otoyolundan Silivri yönüne çıkış yolu yine trafiğe kapatılacak. Zaman zaman bu değişiklik olacak. Çalışmalar her gün saat 20 ila 07 saatleri arasında olacak. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometreleri arasında 30 Temmuz'da başlayan çalışmalar 4 Ağustos'a dek devam edecek. Üst yapı çalışmaları yapıldığı için Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu Tireyolu Köprüsü'nde İzmir yönünde 1 numaralı kilometrelerde yol yapım çalışması nedeniyle 2 Ağustos'tan 5 Ağustos'a dek sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak ve sürücüler bu nedenle trafik işaret ve işaretçilerine özenle uysunlar. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22 ila 0 saatleri 6 arasında her iki yönde de birer şerit trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer şeritlerden sağlanacaktır. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometreleri arasında 6 Temmuz'da başlayan üst yapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü yani gidiş geliş şeklinde saklanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometreleri arasında 22 Haziran tarihinden itibaren yol yapım çalışması olduğundan ulaşım yine bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometreleri arasında 30 Temmuz tarihinde başlayan çalışmalar devam ediyor. Karahisarlı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları olduğu için trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 6 ila 8. kilometreleri arasında da yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Kastamonu Araç yolunun 3 ila 14. kilometreleri arasında yüzey kaplama

0: çalışmaları yapılıyor. Sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etsinler. Kütahya-Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ila 1. kilometreleri arasında Kümbet-Yeniköy kavşağı yapım çalışmaları devam ettiği için trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. İyi olsun yolunuz.
1: Yol durumu.

Saatimiz 7.45'i gösteriyor. 2 Ağustos günlerden pazar ve yazın son ayını uğurlamak üzereyiz. Ama yeni başlangıçlar için hayırlı uğurlu kapılar açılacaktır. Yol durumunu aktardık. Hemen ardından iki güzel türkü dinlettik sizlere efendim. Ve rahmetle yad ettik sevgili Lütfi Ortakali. Lütfi abimiz Erzurum Radyosu'nda çok uzun yıllar hizmet ettikten sonra İstanbul Radyosu'nda kendisiyle buluşmak nasip oldu. Ve yine Erzurum'un

Edelim. Bu kez bir Kars türküsü sesi ulaşsın size, dinleyelim. Kurbani Kılıç'tan Sarı Sözen hocamız derlemiş. Yaylasından inmişler üç kız bir ana, inmişler ama ağlarlar yana yana. Türküler sizin için.

Ülkü Beşgül'ü dinledik ki bir Kayseri türküsüyle Muzaffer Sarı Sözen hocamız Ahmet Gazi Ayhan'dan derlemiş. Evlerinin önü çevirme çardağı, yar elinde gezdiriyor badeleri bardağı. Ve şimdi Erzincan'a doğru yol alalım. Yine Mustafa Özgül Cennet Mekan'ın Osman Efe'den derlediği o muhteşem türküyle Munzur Dağı'na seslenelim. Sevim Seçkin yorumuyla ulaşacak sizlere. Munzur Dağı silelenmiş karınan, aram açık ela gözlü yarınan. Eller bayram eder nazlı yarınan, benim günüm geçer ahu zarınan. Türkümüz sizin için.

0: TRT Türkü. Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olmakla birlikte Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek. Batı bölgelerde de birazcık serinlik hakim bu aralarda. Şimdi bu hava durumuna göre bakalım illerin sıcaklık değerleri nasıl? Özellikle rüzgar az bulutlu bölgelerde kuzey yönünden zaman zaman 30 ila 60 kilometre hızla eseceğinden kuvvetli rüzgara dikkat çekiliyor. Bursa 33, Çanakkale 32, İstanbul 30, Kırklareli 31, Afyonkarahisar 32, Denizli 38, İzmir 30.

0: 35, Muğla 34, Adana 36, Antalya 33, Burdur 35, Hatay 34, Ankara 32, Eskişehir 34, Konya yine 32, Nevşehir 30 ve Bolu 30, Düzce, Kastamonu 32, Zonguldak 26, Amasya 33, Rize 28, Samsun 30, Trabzon 27, Erzurum 32, Kars 29, Malatya 39, Van 31, Diyarbakır 41, Mardin ve Siirt 40, Şanlıurfa 42 derece olacak. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
1: Hava durumu.

Efendim 8 oldu ve 6 dakikada yeni bölümümüzden aldık. 2 Ağustos günlerden pazar, yazın son ayını karşılıyoruz ama daha güzel yaz günleri var inşallah. Yeter ki sağlık olsun. Kerem Bulut hazırladı bugün programı. Servet sever, insan sever diyorum ve sesleri ulaştırıyor. Ve bizim bu cümlemiz o kadar sevildi ki gerçekten kimi görsem hemen diyorlar ki Sabahat Hocam ne güzel, servet sever, insan sever diyorsunuz. TRT Türkü'de sabah ekibinin muhteşem ekibi hep bizi sever. Biz de onları çok seviyoruz. Kerem Bulut biliyorsunuz Perşembe akşamları Türkiye Evi programında sizlerin huzuruna getiriyor ve bugün de bizim programımızı hazırladı. Efendim sizlerden gelen bütün güzel mektupları tek tek seslendireceğiz, okuyacağız elbette ki. Selamınız başımız üstte. Az önce ne güzel bir Aşık Veysel ezgisi sözü ulaştı yine sizlere. İhsan Öztürk eline koluna sağlık derleyip notalandırmış efendim. Sivas Şarkışlı'ya gittik tabii ki ve Nihat Erdoğan daha seslendirdi. Geçti bahar geldi yazın. Durnam senin sunam sesin. Sinemi deler avazın. Durnam senin sunam sesin. Ve şimdi Adile Kut Karatepe'yi dinleyelim bir Muazzez Türünk türküsünde. Muazzez Türünk'ü de sevgi ve rahmetle yad edelim. Çok da isterseniz biz de programımızda yol veriyoruz kendisine. Bir Muş türküsü ve Adile Kut Karatepe seslendirecek. Mektebin bacaları ders verir hocaları. Kim yârimi sorarsa odur birincilere. Haydi dinleyelim, öğretmenlerimize bir selam gönderelim.

Dağlarında ceyran gezer, bağlarında güller güzel. Dillerinde türkü, gazel, ne güzeldir benim yurdum. Kına yakar gelin kıza, sürme çeker ela göze. Al fistanı iner dize, ne güzeldir benim yurdum. Sarı buğday tarlaları, eker, biçer insanları. Alın teri kazançları, ne güzeldir benim yurdum. Siyah sarı asma üzüm, kurutulur düzüm düzüm, kaynatılır pekmez güzün, ne güzeldir benim yurdum. Tarla bahçe domatesler, Ayşe kadın fasulyeler, dolma biber sivri de var, ne güzeldir benim yurdum. Bir ekersin, bin alırsın, bereketine şaşarsın, afiyetle kışın yersin, ne güzeldir benim yurdum. Halı dokur tezgahında, İğne oya yazmasında, çorap örer beş şişle, ne güzeldir benim yurdum. Bacasından duman tüter, teknelerde hamur kokar, gözlemesi katmeri var, ne güzeldir benim yurdum. Minarede ezan sesi, ay yıldıza çok sevgisi, şan şerefli hep mazisi, ne güzeldir benim yurdum. Edirne'den Kars'a kadar, Trabzon, Mersin, Hatay, zirvesinde al bayrak var, ne güzeldir benim yurdum. Anadolu'm benim yurdum. Efendim, her gün söz ediyorsunuz, minicik türkü mırıldan ya da ne olur Sabahattin'in bize bir minik şiir oku diyorsunuz ya. Sevgili şairimiz Nur Genç bizi Şile'den dinler. Kalemi de kavidir, gönlüne, eline, yüreğine sağlık. TRT Türkü de sabaha ne de güzel yakıştı. Çok teşekkür ederim, bize güzel bir ödül göndermiş. Biz de seslendirdik. Çünkü az önce Süleyman Yıldız, Aşık Veli Aydın'dan alınan ve Hakk'a selam gönderen bir deyişle bize seslendi. Sarı Sözen hocamız Tokat derlemiş Veli Aydın'dan. Her sabah her sabah cumbuşa gelir, dağlar taşlar dostun adın çağırır. Bülbül gül için figana başlar, çağlar çağlar dostun adın çağırır. Ve değerli dinleyicilerimiz, sizler de yazmaya başladınız. Saatimiz 8.19'u gösteriyor. TRT Türkü'de sabah bugün Ağustos gününün ikinci vaktini hemen takvimde buldu. Pazar günü olduğu için belki de şimdi kahvaltı sofralarına oturdunuz. Bereketle, şifa ile olsun efendim. Aile birliğinizde daim olsun. Tabii ki yolda olanlar var. Herkese selam gönderiyoruz ama her sabah mutlaka erkenden radyosunu açıyor sevgili Necla Tiyan Şaneker. Buradan selam gönderiyorum onun nezdinde bütün Bitlisli hemşehrilerimize de.

Reşat diyor ki şükür bu sabah da kavuştuk Sabahat Hanım ve o nedenle mutluyuz ve gününüz güzel olsun. Arkadaşlarım için türkü istiyorum diyor. Fakat birazcık buruldu gönlüm Hatice Ünal. Acı Payam Kelekçi'den daimi dinleyicimizdir. Çok da güzel iletileriyle bize selam gönderir. Der ki yarın bir sürede aranızda olmamak üzere ayrılacağım. Çünkü bir operasyon geçirecekmiş. Sağlıkla, sıhhatle, şifa ile inşallah o hastaneden tez vakitte çıkar yine aramıza katılırsınız. Ben annemi bekler dua ederken size dualarımı göndereceğim. Şimdi insan sever, servet sever iki güzel türkü daha ulaştırır bize.

Yeni cami avlusunda ezan sesi var. Ezan sesi değil be annem, sevdiğimin yası var. Efendim, çok derin bir keder yansıtan bu güzel Rumeli türküsü Hüseyin Yaltırık'tan Kubilay Dökmetaş notasıyla repertuarımızda ve Ulaş Kurtuluş ünlü seslendirdi. Ondan önce de bir Artan Ortanoğlu türküsü Emel Taşçıoğlu babası Ali Rıza Güney'den derleyip repertuarımıza kazandırdı. Su gelir bulanarak, etrafı dolanarak dedi Tülay Örten. Ve Tülay da çok güzel bozlak seslendirir. Onun da burada kulaklarını çınlatmış olalım. Ayrıca Şekip Şah'a doğru Çorumlu Aşık muhteşem tabii, bize bozlaklar bıraktı. Onun torunu olarak da sevgili Tülay'ın bizim için ayrıca kıymeti vardır. Ve diyor ki Gürol Seçilkara, bir pazar sabahından herkese Muğla yatağından selam olsun, kolaylıklar diliyorum. Kendi sesinizden bir türkü armağan etmenizi rica ederim. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileğinize. Bütün hastalarına da bendeniz duacıyım, şifa diliyorum. Ve Zeki Gümbur'dur Esen Evlerden mutlu pazarlar diliyor herkese. Bütün ekibimize selamı var ve türkü dinleyicilerine de türkü armağan etmek isteyerek mutlu pazarlar diliyor. Osman Çokyaman Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyor. Ekibimizi selamlıyor ve bütün sevdiklerine, dostlarına türkü armağan etmek istemiş. Eser Güdük, Salih Kurt, Mustafa Kına, Selami Kabakçı, Erdal Cingöz, Halil Ergin, Fahri Özdemir, Ali Gündoğdu da şu an bizi dinliyorlar. Çok sayıda dinleyicimiz. Leyla Çabuk Ordu'dan bizi selamladı ve Ali Yöntem de Yörükler Diyarı'ndan selam gönderdi. Çok teşekkür ederim. Sıradaki türküyü Salih Kurt, Ali Gündoğdu, Halil Ergin ve Ahmet Özçelik için armağan olarak istiyor. Bucağa selam olsun. Değerli Şaban Dişli, çok dikkatiniz için teşekkür ederim. Siz de çok naziksiniz. Diyor ki kolaylıklar dileklerimle selamlarımı, iyi dileklerimi yolluyorum. Mektebin Bacaları, çok severek dinlediğimiz bir güzel türkü. İlk seslendiren sanatçıdan birinin adını anarak sunmak çok zarif bir davranış. Dün de Hacer Buluş'u aynı vefa duygusuyla dinlettiniz. Çok mutlu oluyorum. Ölen sanatçılarımıza rahmet olsun. Yaşayanların her birini iyilik ve sevgiyle anıyorum. Sevgili Dişli, çok çok kibarsınız. Aynen. Ben Deniz de size mukabele olsun diye şunu demek isterim. Şu anda bu stüdyoda bulunuyorsak, sevgili Kerem Bulut program hazırlıyorsa, Servet Sever ulaştırıyor ve ben Deniz dile gelip bunları hem seslendirip hem de sizlere ulaştırıyorsam, o ustalar sayesinde. Onlar bize yol açtılar, bu bayrağı devrettiler. Şükür ki taşımaya çalışıyoruz. Allah da bu şerefle taşımayı nasip etsin. İnşallah şimdi nasipte iki güzel türkü var deyip anons etmeyeceğim. Onlar size ulaşsın.

Saatimiz 8.41, ikinci saat dilimimizi de yavaş yavaş geride bırakmak üzereyken 2 Ağustos günü yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de Sabah İstanbul Radyosu'ndan canlı canlı sizlere ulaşıyor. Efendim, kar mı yağmış şu Harput'un başına, kurban olam toprağına taşına dedi Yavuz Değirmenci. Ve Şükrü Can Aydın'dan repertuarımıza kazandırılan bu Elazığ türküsüyle biliyorum ki bütün o diyar çok mutludur.

Şu anda. Ondan önce de Gülay Özer'i dinledik. Bir Neşet Ertaş türküsüyle Kırşehir yolculuğu yaptık ve Neşet Baba türküsü istiyorum diyenlerin ruhu gönlü şad olmuştur şimdi. Anam ağlar başucumda oturur, derdim elliyken yüze yetirir dedi. Devam edeceğiz ancak bakalım selamlar kimlerden ulaşmış. Osman Filizli İzmir Bayırı'nda Söğüt Ören köyünden herkesi selamlıyor. Türkü dinleyicilerine türkü istiyor. Ve diyor ki Mustafa Telli Kayseri Bünya'dan selam göndermiş. Aleyküm selam. Siz de sefa getirdiniz efendim programımıza. Dün bahçemizi suladık. Bugün de salatalık, domates, biber, fasulye, gayısıları toplamaya başlıyoruz.

Eh, bereketli olsun şifasıyla birlikte. Sıradaki türküyü de hayat arkadaşınız, eşiniz Şerife Hanım'la oğlunuza, kızlarınıza Merve, Pembegül, Hatice, İbrahim, Mustafa, Emin, Ahmet, Şerif, Zeynep, Elif ve tüm sevdiklerinize armağan ediyoruz. Günaydın Hasan Yalmancıoğlu. Bugün bizi İzmir'den selamlıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sıradaki türkü eşinize ve çocuklarınıza armağanımızdır. İbrahim Özüdoğru da Çorum'dan selam gönderdiler. Aleyküm selam. Sabahınız hayır olsun efendim. Türkü eşinize, oğlunuz Yasin, kızınız Nisa Onur ve tüm dostlarınıza armağan olarak ulaşacak size. Zeki Özceylan Alanya'dan yazıyor. Her zamanki gibi Zeki Ayaz, Beti Ayaz, Yücel Ertuğ ve Ali Şahin için türkü istesem olur mu demiş. Elbette. Ali Yavuz Yalova'ya ve size selam olsun efendim. Leyla Kara diyor ki günaydın TRT Türkü, hayırlı sabahlar. Bir mukabil efendim. Bir Erzurum türküsü eşim ve kızlarım için istiyorum. Bir de türkü severlere armağan etmek isterim diyor. Erzurum türküsü seslendirdik ama yine bir Erzurum türküsü seçeriz. Seydi Kemer'den günaydın diyor Bayram Gökçen. Sıradaki türküyü de ablası Teslime Tacar ve eniştesi Osman Tacar için istiyor. Osman İnan Ankara'dan selamlamış. Samsun Vezirköprü Gölköyü'ndeki büyük babası Yusuf İnan'la değerli türkü dostlarına türkü armağan ediyor. Çınar Türkmen Hacı Bektaş'a ve size selam olsun. Şu Zelver'in ufak ufak taşları bir bakarım vaktimiz yeterse. Sevgili Kerem çok güzel bir repertuar hazırlamış. Belki bir yerlerde onu da dinletiriz size. Ve değerli İbrahim Kaçar, çok teşekkür ederim. Geniş bir liste ancak bizim ekibi unutmamış. Demet Akat, Zehra Gazi Ganioğlu, Sezin Zor, Leyla Çabuk, efendim bizim sevgili Kerem Demircioğlu, Muammer Demiröz, Coşkun Bakan, birçok ekibimizdeki isimle birlikte Servet Sever, Kerem Demircioğlu, Kerem Bulut'a da selamı var. Haydi o zaman türkü armağan edelim.

Deniz dalgasız olmaz, güzel sevdasız olmaz. Yiğit olan yiğidin başı boransız olmaz. Efendim bir Muharrem Ertaş türküsüydü. Nizahat Tüfekçi hocamızın derlediği bu Kırşehir türküsüyle Onur Şan sizlere seslendi. Bir 2 Ağustos pazar günü olunca tam da pazar coşkusu olsun istedik. Tabii sizlere de böyle biraz moral olsun, hastalar şifa bulsun, gününüz güzel olsun istedik. Ondan önce de bir Orta Anadolu türküsü dinledik Yıldız Demirkol Savaş'tan. Pınar'ın başında destin varmış, senin benden ayrı dostun varmış dedi. Ve bu Orta Anadolu türküsünde bütün Ankaralı, şu anda isimlerini sayamadığım çok sayıda dinleyicimiz var, yazanlar, ilk kez katılanlar var, onlara selam olsun diye ulaştırmış olalım. Muharrem Uğur der ki günaydın 30 yapraklı gül şehri Somuncu Baba diyarı Darendi'den selam olsun. Tüm TRT çalışanlarına Mersin'den Darendi'ye yaylaya geldik. Sizlere 4 ay buradan selam göndereceğiz diyor. Şirin Darendi'nize hepinizi bekliyorum. Mimandarlarınızı yaparız diyor. Çok teşekkür ederim. Vallahi hele güzel hikayeler, anılar biriktirmekse söz konusu, ben hemen sevgili Kerem Bulut'la, Servet Sever'le paylaştım. Ah, keşke gidebilsek dedik. Gönlünüze sağlık. Musa Aytu Bartın'dan selam gönderdi. Amasra'dan bizden de size selam olsun. Niksar'ın sesi Selami Kabakçı günaydın. Selahattin Balkan'da Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den seslendi bize. Tüm ailesi için türkü armağan edeceğim elbette. Hamza Kurt Samsun 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden bizi selamlıyor. Hakan Yeşil de İzmit'ten selam göndermiş. Aleyküm selam. Ali Aydoğdu Trabzon Yomru Özdür Mahallesi sakinleri için bir türkü istediğini bildiriyor. İbrahim Gümüş Anamur Bahçelievler muhtarımız kolaylıklar diliyorum sizlere. Cengiz Çelik de Konya Çumra'dan selam gönderdi. Ancak bu sabah uzun süreden sonra bir ileti geldi ki hoş safa geldi. Değerli Şengül Ekici Antalya'dan selamlıyor bizi. Diyor ki günaydın, günaydın, günaydın Sabahat Hanım ve bütün yayın yapım ekibi. Dinleyicilerimizle birlikte uzun bir aradan sonra tekrar merhaba, hoş geldiniz. Yayınlarınızı başından sonuna kadar her gün dinliyorum ama inanın telefonu elime alıp iki satır mesaj yazacak vaktim olmuyor. İşte bizim de her cümleyi yazacak da okuyacak vaktimiz keşke olsa. Program her zamanki gibi muhteşem diyorsunuz. Emeği geçen herkesin eline yüreğine sağlık, kolay gelsin demiş, selamınız başım üstte. Nide'den Huri öğretmenimiz bizi unutmaz, Nide'ye selam olsun. Kahramanmaraş'tan Fatih Bey yazdılar. Kasım Baştürk bize günaydın diyor. Efendim Bartın'a selam olsun. Siz de türküler kadar güzelsiniz. Orman hatırlatmanız için ben Deniz çok teşekkür ederim. Bir kez daha TRT ciddiyeti ayrıcalığıyla lütfen ormanlarımızı koruyalım diyelim ve hemen türkülerimize geçelim. Bu kez Gülten Çadırcı'yı dinleyeceğiz. Muzaffer Sarı Sözen'den repertuarımıza kaydolmuş bir Sivas türküsü. Koyun seni güde güde getirdim, getirdim de A kuzuna yetirdim. Sizler için.

Bir alav çıktı kavından, tutuştu her bir yanı. Bir o yanı, bir bu yanı. Koy çatlasın öpmem yanı, koy çatlasın öbür yanı diyor. Gül yanağını öptükten sonra ne kadar güzel sözler. Bedri Aysel'i seslendirdi. Turan Akman Erkılıç ve bütün arkadaşları tahmin ediyorum şu an çok mutlusunuzdur. Saatimiz 9.03'ü gösterirken 3. saat dilimize de başlamış olduk. Ve Bedri Aysel'in bu türküsüyle de programımız devam etti. Ondan önce de yine türkümüz çok güzeldi değil mi? Bütün türküler sizin için efendim. Şimdi dedi ki Gülten Çadırcı, hani koyun seni güde güde getirdim, ağ kuzuna yetirdim. Çok duygulanmış dinleyicilerimiz. Müjgan Kızılkaya diyor ki Erzincan Kemaliye Kozlupınar Köyü'ndeki akrabalarım, çocuklarım, arkadaşlarım, bütün dinleyicilere türkü armağan ediyorum. Duygulandık biz de tabii ki. Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten bütün ekibimize günaydın diyor. Diyor ki sevgili Kerem Bulut ve bizim Neşe Kelebeğimiz Sabahat Hanım, çok teşekkür ederim. Servet Sever'e de selamı var. Trabzon'daki Hediye ablam, kendime, değerli arkadaşım Emine İkinci'ye ve Melih Kumpas'la Mustafa Kumpas'a türkü armağan ediyorum diyor. Gülnaz Malbastı Delal, hemen olmaz mı? Efendim tabii o gurbet elde henüz gelemedi. Bizden de selam olsun o güzel görsel için. Çok teşekkür ederim. Perşembe akşamı Kerem Bulut'un Türkiye Evi tabii ki yayında. Emine İkinci, o güzel sözler için sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız siz de. Ve Nur Genç ve değerli şairimiz şiir için de ayrıca teşekkür ederim. İlyas Aydın Orman Beyköy'ü Tokat'tan selam gönderdi. Adnan Önem de Aydın Karacasu'dan selamladı bizi. Mustafa Yanbastıoğlu Eskişehir Odun Pazarı'ndan. Kemal Gökçe sadakatle bizi dinliyor. Çok teşekkür ederim. Kütahya Tavşanlı'ya size selam olsun. Ve tabii ki Reçber Hasan Özkan hemen yakınımızda Çekmeköy'de ama Ordu Mesudiye'ye Güvenli Köyü halkına selam gönderiyor tabii ki. Çok teşekkür ederim. Hatice Ünal, Allah sizden de razı olsun. Ali Cengiz diyor ki güzel dostlarım, Kırıkkale'den selam gönderiyorum. Sıla'dan gurbete, gurbetten Sıla'ya sesimizin ulaştığı her yere şimdi bir türkü. Çekemedim Akça kızın göçünü, sırma saçlar bırak dövsün döşünü. Şevket Yanıkoğlu'dan Cevap Iğlı'nın derlediği bu Antalya Selik türküsünü Gürkan Özpeker seslendirecek. Ancak yine vefa borcum var tabii ki. Sevgili Kerem içinde, Kerem Bulut içinde, bendeniz içinde çok kıymetlidir. Ali Gürlü abimiz bu türküyle özdeşleşmişti. Ona da buradan rahmet dileyelim efendim. Ruhu şad olsun.

Umutlu'yu dinledik. Saat 9.12, 2 Ağustos günlerden pazar. Efendim bu pazar sabahında eğer mesai yoğunluğundan kurtulmuş olmanın verdiği bir huzurla şöyle kahvaltıya keyiflice ailece oturduysanız bereketi bol olsun şifa ile birlikte efendim. Tekrar hastalara şifa diliyoruz ve sürekli olarak çalışan bütün insanlarımıza da kolaylıklar diliyoruz Allah'tan. Az önce çok güzel bir türkü dinledik ve Gülşen Kutlu seslendirdi. Denizli Sarayköy türküsüydü. Rüştü Demirci'den Ahmet Yamacı derlemiş. Ben bir yeşil fenerim, hem yanar hem sönerim. Ben güzeli alacağım, çirkine tövbeliyim dedi. Ve bize yazıyor dinleyicilerimiz Şükrü Tarhan, Konya Bozkırkar Ardıç Mahallesi'nden. Herkese türkü istedi. Allah sizi de saklasın, dualarınız için teşekkür ederim, amin derim. Ali Cengiz diyor ki, gönüllerin huzuru TRT türkü sevdalısı gönüllere, dinleyicilere selam olsun. Bozkır'ın ortasından, Kırıkkale Bahçılı'dan, Kızılırmak kenarından herkese selam olsun. İsmail Yalabık Berlin'den bizi dinliyor. Selam olsun Berlin'e ve bütün gurbetteki dostlarımıza. Mithat Çatlakkaya Aladağ İner Köyü'nden yazıyor. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya Köyü'nden yine selam gönderip askerimiz, polisimiz için türkü istemiş. Teşekkür ederim. İsmail Etişken de başkent Ankara'dan bizi selamlıyor. Bütün ekibimize selamı var. İyi yayınlar dileğinize sonsuz teşekkür ederim. Selahattin Erzi, zevkle dinleyerek, beğenerek dinlediğimiz TRT Türkü'de sabah yapım yayın ekibine ve sabaha tanıma çok teşekkür ederim bu güzel cümleleriniz için. Sizin renklinizdir efendim benden yansıyan. Sıradaki türkü tabii ki Yıldız Hanım'la size armağanım olsun. Ve Eskişehir'den Bastonun Başkenti devreye selam gönderiyor Zeki Bey de. Ahmet Kılıç, Nurhan Kılıç, Gemerek Sivas'tan yazmışlar. Olgunay diyor ki, Gümüşhane Torul İlecik Köyü'nden selam gönderiyorum. Türküyü eşim, kızım Eda, oğlum Ömer için armağan olarak istiyorum. Aydın Karayaka Bursa'dan günaydın diyor. Sizi iş yerinde dinliyoruz. Eski libası istiyoruz sizden diyor. Bakalım sevgili Kerem'le konuşalım. Belki bugün size eski libas okurum. Ve Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den herkese selamı var. Milan, Karan, Gürkan, Seda ve Cahide Hanım için türkü istiyor. Gülten Kaymak çok teşekkür ederim. Edirne'den günaydın derken çok güzel sözcüklerle dinleyicilerimize ve bizi onurlandırıyorsunuz. Eksik olmayın efendim. Var olun. Ve şair Koreli Mustafa Bayındır selam olsun size de. Ağrı'ya, Tutak Bayındır'a çok çok selam olsun. Manavgat'a selam gönderiyorum Özcan Gönen. Ancak bugün günlerden pazar ya, hadi bir de Güven Yapar dinlemeyelim mi? Ömer Akpınar rahmet olsun efendim. Ahmet Yamacı hocamız derledi kendisinden. Trabzon türküsüdür. Bel bağımın tokası yandan vuruyor yandan. Haydi Güven abime bir selam gönderelim ve Güven Yapar özleyenler dinlesinler.

Efendim bir gelin çıkarma havası dinledik. Çok hüzünlüdür şu anda ama pazar günleri de düğün dernek kurulduğu vakitlerdir. Fakat bir kez daha bir duyuru yapmak isterim. Dinleyicilerimizin tümü neredeyse son cümlelerine şunu ekliyorlar. Lütfen ormanlarımızı koruyalım, hassas davranalım, sakın ateşle yaklaşmayalım. Evet, cennet vatanımızın zenginliğidir ormanlar. Allah vatanımızı da, ormanlarımızı da, insanımızı da saklasın. Ve bu Muzaffer Sarı Sözen derlemelerinin sayısız olanlarından bir ordu türküsüydü. Ziya Özova'dan derlenmiş.

muhteşem bir repertuar hazırlamış. Demiştim ki inşallah yarın bir Mahsuni Şerif türküsü olacak. Böylelikle Maraşlılara duyurmuş olalım. Vehbi Aksungur sıcak bir Konya Selçuklu sabahından günaydın diyor. Yaşadığın hayatı sev, sevdiğin hayatı yaşa diyor tabii ki. Yaşar Köksal diyor ki Sabahat Hanım kahvaltımızı keyifle yapıyoruz bu program eşliğinde. Ne mutlu bize, bereketli olsun şifasıyla birlikte. Nihat Kaya Bartın Amasra İmpiri Köyü'nden selam gönderiyor. Bütün vatandaşlarımıza selamlar diyor. Akhisar Büknüş'ten selam göndermiş bize. Hüseyin Acaray ve Alanya'dan yazarken Cemal Oskay Aksiray'dan seslenmiş. Ümit Kaya Çelebi de günaydın diyor. Van'dan selam gönderiyorum ama Van'dan selam gönderenler yanında diyor ki Yılmaz Yüzer, Fahri Hemşerimiz, kıymetli Sabahat Hanım, sevgi ve selamlar sunuyorum hocam. Sıradaki güzel eseri şu an Kars'ta bulunan kıymetli eşim, iki kızım, Hollanda'da bulunan sevgili kızım Büşra Karahan, Bitlis Adil Cevaz'daki tüm sevdiklerime, ayrıca gece gündüz demeden görev yapan tüm demiryolu çalışanlarına armağan ediyorum. Herkese sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Ben de bütün hemşerilerime Van, Bitlis, Ahlat, Tatvan, Adil Cevaz, yıllarca sizlerle buluştuk. Buradan selam gönderiyorum. Haydi türkülerimiz ulaşsın.

9.31, üçüncü saat dilimizden hızla ilerliyoruz. Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz 2 Ağustos günkü bölümümüzün. Önce menevşe koymuşlar gülün adını, almadım dünyadan ben muradımı diyerek Mustafa Kemal Şimşek seslendi. Albus Aktaş'tan Sarı Sözen hocamızın derlediği Kırıkkale türküsüyle. Ardından Makbule Kaya'yı dinledik. Yılmaz İpek'in Yöre ekibinden derlediği Kütahya Gediz türküsüydü seslendirdiği. Akçaalan yolunu duman mı sandın? Özencim vardı, konumda kaldı dedi. Ve dün söz vermiştik sizlere efendim, şu dakikada bir sürpriz, istenen türkü kulaklarınıza ulaşsın bu pazar gününde.

Saatimiz 9.40'ı gösteriyor efendim. Bir güzel aşıklama daha dinledik. Sadık Doğanay'dan Ali İkber Çiçek derlemişti. Tokat Zile'den alındı. Ve Hüseyin Mustafa Arı'nın sesiyle ulaştı sizlere. El vurup yâremi incitme tabip. Bilmem sahat bulmaz elde neler var. Dert vurup yâremi eylersin derman. Her can kabul etmez viraneler var. Dün söz vermiştik bir Mahsuni Şerif türküsü sizlere dinletmek üzere. Ve bütün Kahramanmaraş'a selam olsun diyerek Mahsuni Şerif'in o güzelim türküsünü dinlettik. Gül yüzlü cananım senin elinden gizli gizli yaşım dökülmektedir. Dile destan oldum zalim dilinden akar gözyaşlarım dökülmektedir. Şimdi Reyhan Ediş'i dinleyelim. Bir Ekrem Şelebi türküsünü derleyip repertuarımıza kazandırdı Erol Parlak. Kırıkkale'ye gidiyoruz. Can özümden besmeleyi çekince dil yanmazsa ben yanarım sultanım diyecek Reyhan Ediş.

Şu dağların yükseğini erseler, lale, sümbül, mor, menevşe derseler, bir güzeli bir çirkine verseler, güzel ağlar, çirkin güler bir zaman. Musa Eroğlu'dan tabii Mut simgesidir ve oradan derlenen bir türkü Ali Rıza Yılmaz seslendirdi. Efendim yavaş yavaş birlikteliğimizin sonuna geldik, ancak üzerimde vebal kalmasın. Hüseyin Akbaş diyor ki, Burdur Gölhisar'dan selam gönderiyorum. Sıradaki türkü sazı ve sözüyle halk müziğe aşığı oğlum Kerem'e armağan ediyorum. Keremler arasında dilek dilemiş olduk. Değerli dinleyicilerimiz, çok sayıda dinleyicimiz yazdı. Mehmet Kalaycıoğlu, Bilecik'ten selam gönderdiniz. Her zaman çok nezaketle seslenirsiniz biliyorum. Fikret Dikmen, değerli ozanımız, sağlık diliyorum. Gönüllere neşe dolsun, dilekler yerini bulsun. Tüm dostlara selam, sevgi olsun. Bir türkü de bize olsun demişsiniz. Aynı şekilde efendim, ben Deniz Sabahat Aslan. Huzurlarınızda geldiğimde sizlerden gelen istek, dilek, görüşleri bildiren sizlerin elektronik mektuplarına, yazdığınız her cümleye öteden beri benim çok büyük saygım vardır ve hepinizin de sesi olmaya çalışırım. Ancak takdir edersiniz ki minütaj dediğimiz bir mevhum var ve zamanla yarışıyoruz. Programın da süresi var. Yapımcımız hazırlar, biz sunarız. Teknik masa sizlere ulaştırır. Teknik yapımda görevli arkadaşlarımız. Biz türkü neferi olarak sadece türkü söyler, sizin sesiniz oluruz. Bugün de sürçülisan ettikse affola. Ağustos ayını birlikte karşıladık. Bu pazar günü de seslendik. Belki bir daha seslenir miyiz? Nasip olur mu bilemeyiz. Allah'tan her zaman başka dilekler dileriz. İyilik üzere. Kerem Bulut hazırladı. Servet Sever sizlere ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Ayrılmadan bir Diyarbakır türküsü. Celal Güzel sesten alınmıştır. Çok türkü istediniz ama ben bugün onu da istediğiniz için seslendirerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Esen kalın, Allah'a emanet olun.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Aydın yöresine ait Her Gün Serhoş Şu Aydın'ın Uşağı türküsünde geçen Tarabulus kuşağı sözcüğü. Her gün serhoş şu Aydın'ın uşağı, al kanlara boyanmış da Tarabulus kuşağı diyor türkümüz. Burada geçen Tarabulus kuşağı, üç etek ve önlükten sonra katlanarak bele bağlanan kuşaktır. Trablus kuşağı şeklinde de söylenir. İpek elyafından iki ucu püsküllü olarak dokunan kuşak, beyaz, siyah ve kahverengi çizgili veya desenli olup, kullanan kişinin belini sıkıca sarmaktadır. Bir zamanlar Osmanlı sınırları içinde olup, şimdilerde ise Lübnan'da bir liman şehri olan Trablus Şam'da dokunduğu için bu adı almıştır. Şimdi bu türküyü Sabahattin Gülümser'den dinliyoruz.

0: türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu söyledi. Buna karşın İran ve diğer Orta Doğu ülkeleriyle anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşıldığını belirterek saldırının ertelenmesini istediklerini kaydetti. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, Mega kentte kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarları da unutmadı, yatırım kredi limitlerini yükselttik.

...lerini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir, dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da 2026 YKS Türkiye Şampiyonlarına seslendi. Türkiye'de son 25 yıldır yılda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi ama yapılan en büyük iş özgüven inşasıdır. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi, dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlere hayatta bir kızıl elmanız olsun tavsiyesinde bulundu. Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 181. Jet Filo Komutanlığı, Estonya'daki NATO geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında nöbeti devraldı. 5 adet F-16 savaş uçağı ve 76 personel Estonya'ya intikal etti. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Siirt'te çaya düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu. Oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Suda kaybolan babanın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nın zirvesinde çığ düşmesi sonucu kaybolan ve aralarında Nepalli ödüllü bir dağcının da bulunduğu 10 dağcıdan üzücü haber geldi. Ünlü dağcı ve beraberindeki ekipten kurtulan olmadı. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Merhaba, ben Rona Bulut Buzlu'da, İzmirliyim. Anneannem Sultan Bektaş için Samsun yöresinden bir türkü çalar mısınız?

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için Gap Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda

0: ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhaba, benim adım Toprak Azapoğlu. Acaba benim için erik dalını çalabilir misin?

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: İyi günler. Ben Manisa'dan Ayhan Şişman. Güldaniyem türküsünü değerli türkü dostlarından istiyorum.

0: TRT Türkü.
1: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
2: Bu güzel programı hazırlayan, emek veren ekibe çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Samsun, Alaçam'dan Cemal. Türküleri çok seviyor, sizleri de zevkle dinliyoruz. Benim istediğim türkü çok anlamlı benim için. 70'li yıllardı kasaba oturan teyzem gelir, bizlerle vakit geçirir. Çok neşeli bir insandı. Türküler anlatır, türküler söyler. Onun gelmesi bize bayram havası yaratırdı. İşte söylediği türkülerden bir tanesi. Ben mırıldanmaya çalışıyorum. Yayınlarsanız çok sevineceğim. Teyzeme de Allah rahmet eylesin. Teşekkürler.

Buradan giderek Ürgüp'e göçek, nenli de periden nenli. Ürgüp'e vardığımız gece, oy oy, hak yoluna kurban kesek.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Ben Elazığ'dan İrfan Kaymak, Muzaffer Ertürk'ten bir Urfa türküsü istiyorum.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Merhaba TRT Türkü ailesi. Ben Samsun'dan Doğan Yazıcı Ekraba'dan selamlar, sevgiler. Güne kahvaltı ile sizi zevkle dinleyerek başlıyorum. Sizlere ve sizleri dinleyen TRT Türkü dostlarına sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. Çok sevdiğim eşim, çocuklarım, sevdiklerim için sizlerden Allı Turnam Ne Gezersin Havada türküsünü istiyorum.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
2: Merhaba TRT Türkü ailesi. Ben Elazığ'dan, Gafgolar diyarından Hasan Kıran. Benim için ayrı bir değeri olan özel bir türküyü seslendirmek istiyorum. Nasıl methedeyim, sevdiğim seni. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar.

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Gaziantep'ten Tevfik ben. Seslendireceğim türküyü yayınlamanızı rica ederim.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Merhaba TRT Türkü ailesi. Ben Sivas Suşehri Eskişehir köyünden Murat Duman. Yaylalarda garip kalmış tüm insanlar için iki dağın arasında kalmışam türküsünü istiyorum.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Ben Süleyman Yıldız, Antalya'dan arıyorum. Suzan Suze seslendirmek istiyorum. Her Kırklar Dağı'na, Diyarbakır'a gittiğimizde orada sıla hasretiyle o türküyü söyleriz. Ben de söyleyeyim.

0: TRT Türkü.
1: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
2: Merhabalar, ben Nevhan Doğgun. Şu anda eşimle birlikte Ankara'dan Trabzon'a doğru yolculuk yapıyoruz. Sevdiğimiz bir türküyü paylaşmak ve radyodan dinlemek istiyoruz.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türkiye ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama. Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Mega Kent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarları da unutmadı, yatırım kredi limitlerini yükselttiklerini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin tarihi sorumluluk

olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da 2026 YKS Türkiye şampiyonlarına seslendi. Türkiye'de son 25 yılda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi. Ama yapılan en büyük iş özgüven inşasıdır. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi, dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlere hayatta bir kızıl elmanız olsun tavsiyesinde bulundu. Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor. Gülistan 9 soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde tırla traktör çarpıştı. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. Bursa'da meydana gelen trafik kazalarındaysa 10 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nın zirvesinde çığ düşmesi sonucu kaybolan ve aralarında Nepalli ödüllü bir dağcının da bulunduğu 10 dağcıdan üzücü haber geldi. Ünlü dağcı ve beraberindeki ekipten kurtulan olmadı. Haberleri dinlediniz.

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa İrfan Gürdal'ın seslendirdiği bir ordu türküsüyle başlıyoruz. Düz mahalle içinde çıramı yakamadım, nice güzeller gördüm, yar senden bıkamadım.

sırada Ahmet Yamacı'dan alınan Sevilen Bir Sevda türküsü var. Solistimiz Emine Koç seslendiriyor. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine böyle mi yapar? Telgrafın tellerini arşınlamalı, yar üstüne yar sevene kurşunlamalı.

Kıymetli türkü dostlarımız ritmimizi arttırıyor. Soner Özbilen'den dinleyeceğiniz Bolu türküsüyle sizleri buluşturuyoruz. Adayolu kestane, dökülür tane tane. Kızlar yola dizilmiş, alalım birer tane.

Elif Güreşçi Ordu yöresinden derlenen türkümüzle radyolarınızda. Bahçeye gel bahçeye kuru fındık bulursun. Alacaksan al beni sonra pişman olursun.

Şimdi de sırada Bedri Aysel'den dinleyeceğiniz bir Diyarbakır türküsü var. Bir ceket isterem, beli dar ola, bir çubuğu yeşil, biri al ola. Kadir Mevlam senden bir yar isterem, o yar bana ölene dek yar ola.

Sevcan Orhan'a kulak verelim şimdi de. Haydi gidah Mersin'i, güzeller meyhanesini. Şurada bir garip ölmüş, varalım cenazesine.

Esat Kabaklı'dan alınan hareketli bir Elazığ türküsüyle sıradaki solistimiz Gürkan Özpeker. Görmedim alemde bir benzerin ey güzel, övmüş de yaratmış yaradan ta ezel. Böyle boy, böyle boz, bu ince bel, beyaz el. Bu işve, bu cilve, bu naz hiç kimsede bulunmaz.

Mendil bağladım yandan, seni severim candan. İki yerden yar olmaz, ya benden geç ya ondan. Şanlıurfa yöresinden derlenen bu hareketli türkümüzü solistimiz Münevver Özdemir söylüyor.

Ahmet Yamacı'nın Rüştü Eriç'ten derlediği Rumeli türküsüyle Murat Aldemir sizlerle. Dolama dolamayı, getirin bağlamayı. Nereden öğrendin hanım sen oyun oynamayı?

Az önce solistimiz Gülşen Kutlu'dan Sen Gülersen Gül Açılır Yaz Olur dizesiyle başlayan hareketli türkümüzü dinlediniz. Şimdi de Ferman Boran'dan dinleyeceğiniz bir Adana türküsüyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Evden çıktı yürüdü, saçı yerde sürüdü. Sağ olası Hayriye, cahil ömrüm çürüdü.

Salında gel meydan kız görsün, Serpil de gel düşmanlar ölsün. Nida Tüfekçi'nin Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği Kayseri türküsüyle Mehmet Demirtaş radyolarınıza konuk oluyor.

Kıymetli türkü dostlarımız, bizlere katıldığınız için programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta sonu yeniden buluşmak dileğiyle sizler de lütfen türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Değerli dinleyenler, saatimiz 13'ü. Takvim yaprağımız 2 Ağustos Pazar gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyor. TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nın ilk durağı. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından, Palandöken Dağ eteklerinden selamlıyoruz sizleri. Bugün Bizim Eller programını sizler için Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ahmet Aykılıç ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Türküler eşliğinde yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İlk türkümüzün yöresi Erzurum. Arşiv kayıtlarımızda Lütfi Ortakale seslendiriyor. Kına alayım kına.

0: Reklam.
1: Burhan Çaçan'dan derlenen bir ağrı eleşkir türküsü var sırada. Semra Bağcı'yı dinliyoruz. Tarama yar tarama, yar zülfün darama. Ben bu dertten ölürsem melhem olma yarama.

TRT Türkü. Arşiv kayıtlarımızda Turan Engin, sevilen bir Van Erciş türküsü seslendiriyor. Bahçeye gel ki görüm.

TRT Türkü. Aşık daimiden derlenen bir Erzincan ezgisiyle sürüyor programımız. Sabahat Aslan'ı dinliyoruz. Seher'de bir bağa girdin.

0: TRT Türkü.
1: Arşiv kayıtlarımızda Türk halk müziğinin efsane seslerinden birini dinliyoruz. Neriman Altındağ Tüfekçi seslendiriyor. Ey gül dalı gül dalı, oldum sana sevdalı. Gördüğüm günden beri sinem aşkında dağlı.

Saatimiz 13.33'ü gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz Iğdır yöresinden bir türküyle sürüyor. Arzu Akbaşe'yi dinliyoruz. Dost bağında açılık gül.

Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir diyor Ardahan türküsünde Mine Yalçın.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Cihat Kalpar, Ahmet Aykılıç ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzün yöresi Kars ve Tuğba Ger'i dinliyoruz. Ceyran'ım gel gel diyor sanatçı. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde anlaşıldığınız İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleşti.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Megakent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarları da unutmadı, yatırım kredi limitlerini yükselttiklerini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin tarihi sorumluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da 2026 YKS Türkiye Şampiyonlarına seslendi. Türkiye'de son 25 yılda büyük adımlar gerçekleştirildiğini söyledi. Ama yapılan en büyük iş özgüven inşasıdır. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlere hayatta bir kızıl elmanız olsun tavsiyesinde bulundu. Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi içinde kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist, kılık değiştirerek kamufle oldu, MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcu ile 2 mürettebat hayatını kaybetti. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklığın doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde olması tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili türkü dostları. TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programıyla sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz bir kez daha. Programımıza hoş geldiniz.

Anadolu'nun dağlarından ovalarına, yaylalarından köylerine uzanan o kadim ezgiler bugün de yine gönüllerinize misafir olacak. Çünkü türküler yalnızca söylenen birer eser değil, yaşanmışlıkların, özlemlerin, sevinçlerin, umutların dilden dile aktarılan en samimi hikayeleridir. Kimi bir gurbet akşamını anlatır, kimi bir sevdayı, kimi bir annenin duasını, kimi bir yiğidin cesaretini. Her biri bu toprakların hafızasını taşıyan, bizi biz yapan değerlerdir. Önümüzdeki bir saat boyunca yurdumuzun farklı yörelerinden seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle aynı duyguda buluşacak, ezgilerin sıcaklığını birlikte paylaşacağız. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi, mikrofonda ben Derya Can. Diyarbakır'ımızdan ülkemizin dört bir yanındaki gönül coğrafyamızın her köşesindeki siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Türküler eksik olmasın hayatımızdan. Anadolu'nun en sevilen oyun havalarından biriyle programımıza başlıyoruz. Dilden dile aktarılan neşesi, kıvrak ezgisiyle dinleyenin gönlünde yer edinen bu güzel türkü, yıllardır sevinçlerin dost meclislerinin vazgeçilmez eserlerinden. Emel Taşçıoğlu'nun içten yorumuyla, En Tarisi Morumuş sizlerle.

türkülerimiz. Türkülerimiz bazen bir selamı, bazen de gönülden söylenmiş bir sözü taşır. Sevdayı, özlemi, umut dolu bekleyişi yalın ama etkileyici dizelerle anlatan bu güzel eser Anadolu'nun zarif ezgileri arasında. Barış Akpınar'ın yorumuyla Kız Bahçen'de Gül Var mı? Radyolarınızda.

Anadolu'da su başları yalnızca hayatın değil, türkülerin de doğduğu mekanlardır. Günlük yaşamdan izler taşıyan sıradaki ezgi, sıcak anlatımı ve akılda kalan melodisiyle kuşaktan kuşağa ulaşmıştır. Gürsoy Babaoğlu'nun yorumuyla, suya gider su testisi doldurur, sudan da gelir gül benzini soldurur sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Yollar kavuşmayı da, ayrılıkları da içinde saklayan en eski arkadaşımızdır. Anadolu insanının hasretini, umudunu, gönül yolculuğunu anlatan sıradaki içten türkümüz bizleri duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Ümit Turan'ın sesinden Ben Giderim Erek Yolu adlı eser sizler için geliyor.

Rumeli'nin kültürel zenginliğini, hüzün dolu hikayelerini yansıtan sıradaki eser, yıllardır hafızalardaki yerini koruyor. Sözleriyle düşündüren, ezgisiyle gönüllerimize dokunan bu güzel türküyü şimdi Rüstem Avcı'nın yorumuyla dinliyoruz. Drama köprüsünü gece mi geçtin, ecel şerbetini ölmeden mi içtin, diyor sanatçı.

Karadeniz'in yemyeşil doğasından ve coşkulu insanından izler taşıyan sıradaki türkü, bölgenin sıcaklığını ve içtenliğini ezgilerinde yansıtıyor. Hareketli yapısıyla gönülleri ferahlatan bu güzel eseri İsmail Türüt'ün yorumuyla dinliyoruz. Çay Elinden Öteye radyolarınızda.

Azerbaycan coğrafyasının duygu yüklü ezgilerinden biri var sırada. Yanıram aşkına can yar diyerek sevdanın ateşini dile getirecek sıradaki türkümüz. Aşkın yakıcılığını içten bir anlatımla dile getiren eseri Oktay Bora Ertuğrul'un yorumuyla sizlerle buluşturuyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Anadolu'nun birçok yöresinde farklı sözlerle söylenen Kalenin Bedenleri adlı eser, ayrılığı, vuslat özlemini anlatan en sevilen türkülerimiz arasında. Her dizesinde hasretin izini taşıyan bu eseri Makbule Kaya'nın güçlü yorumuyla sizlerle buluşturuyoruz.

türkülerimizde keklik çoğu zaman zarafetin ve özgürlüğün simgesidir. Keklik gibi kanadımı süzmedin sözleriyle başlayan sıradaki eser, yaşanmış pişmanlıkları, içten duyguları dile getirecek sizlere. Muzaffer Ertürk seslendiriyor TRT Türkü frekanslarında.

Bazen bir türkü yalnızca bir cümleyle dinleyenin yüreğine dokunur. Sıradaki eser de ruhumuza dokunacak. Bir ateş ver sigaramı yakayım, sen sallan gel ben boyuna bakayım diye başlayan bu eser, dert ortağı olmuş dost sohbetlerinin, gönül yaralarının sesi gibidir. Erol Köker'in yorumuyla dinliyoruz.

Orkut'un simge eserlerinden biri olan sıradaki türkü ilk dizesiyle hafızalara kazınmıştır. Kar mı yağmış şu Harput'un başına der. Kar burada yalnızca mevsimi değil, özlemi, yalnızlığı, içe çöken hüznü de anlatır. Adile Kurt Karatepe'nin duygu dolu yorumuyla sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Türküler kimi zaman sevincin, kimi zaman hüznün sesi olur. Bazen bir kavuşmayı, bazen bir ayrılığı anlatır, bazen de insanın yüreğinde sakladığı umutlara tercüman olur. Bugün de türkülerin izinde çıktığımız yolculuğun sonuna geldik. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Programı sizler için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetimde Uğur Ekmekçi görev aldı. Mikrofonda ben Derya Can. Türkülerin hiç susmadığı, gönüllerin aynı ezgide buluştuğu nice güzel günlerde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Şimdi sizleri bu güzel duyguları dile getiren Mehmet Sezgen'in seslendireceği Mendilimin Yeşili adlı eserle baş başa bırakıyor. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeşille Mavi'nin buluştuğu Karadeniz'den selamlıyoruz sizleri. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. TRT Türkü Anadolu kuşağında sırayı biz aldık. Karadeniz'den ekibi olarak sevgili dinleyicilerimiz. Bir saat boyunca da birlikteyiz. Yürek dolusu türkü getirdik sizler için. Yöre yöre gezeceğiz türkülerimizle. Ve sevgili dinleyicilerimiz, sanatçılarımızın bu topraklardan yükselen namelerini, bu toprakların özünü, sözünü, türkülerimizi dinleyeceğiz birlikte. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü Karadeniz'den programının ilk türküsünü

Cemile Cevher'in sesiyle şimdi de Rize yöresine gidiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Sözeri'den derlenen türküyü dinliyoruz sanatçının sesinden. Türkü de yorumsa.

Karadeniz'den programında şimdi de Havva Karakaş'ın sesine yer veriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir evler yaptırdım Ramizem diyoruz.

Mahmut Kıvanç sanatçının sesinden dinledik. Gümüşhane Kale yöresinden türküyü. Allı gelin girmiş bara, kızardı da döndü nara dedi sanatçı. Samsun yöresindeyiz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Nahide Saygün Akkal'ın sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyoruz. Hey termeli termeli diyor sanatçı.

Zonguldak yöresine gidiyoruz. Şahin Gültekin'in sesiyle sevgili dinleyicilerimiz. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman Ekim gelse yaram azdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin.

Yıldız da işte geldim yanına. Bir teselli versene garip canıma. Cengiz Özkan Tokat Artova'ya götürdü sevgili dinleyicilerimiz sesiyle. Giresun yöresinden bir türküyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Özlem Üngör'ün sesinden dinliyoruz türkümüzü. Ben bir bülbül idim, sarpa tünedim. Çırpınıp uçmaya yoktur ganedim. Ben bu kara bahtı çok yerlerde sınadım. Kara taşa basan izim bellidir.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den devam ediyor. Türkülerle yöre yöre gezmeye devam ediyoruz. Özlem Üngör'ün sesinden dinledik az önce türkümüzü. Şimdi de Erol Köker sanatçının sesiyle Hatay, Antakya yöresine gidiyoruz. Tütüncüden tütün aldım 100 dirhem diyor sanatçı.

Hatay, Antakya'dan Sinop, Karapınar'a gidiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İlyas İyi'den derlenen türküyü dinleyeceğiz. Emine Koç söylüyor. Pencerenin altında zerdali dalı mısın?

Seherde bir bağa girdim. Adile Kurt, Karatepe. Sanatçının sesinden dinledik. Erzincan, Tercan yöresine gittik sevgili dinleyicilerimiz. Artvin, Şavşat'tayız. Ünal Sofuoğlu'nun sesiyle. Tahıl serdim harmana.

Ve bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Gönül köşenize misafir olmaya çalıştık bugün de. Umarız güzel vakit geçirmişsinizdir sevgili dinleyicilerimiz. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Sesimizi ulaştırdı Ebru Kılıç. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Son türkümüzde Nazlı Öksüz, Oğuz Yılmaz ve Musa Eroğlu'nun seslerinden Giden Ay Tutulur Mu diyorlar. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist kılık değiştirerek kamufle oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle ise deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman yeni anayasa çağrısını yeniledi. Hatay'da konuşan Yayman, ikinci 25 yılda en önemli hedefin sivil ve demokratik bir anayasa hazırlamak olduğunu söyledi. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı. İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin ceza kesildi. Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da trafikten men edildi. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arak

0: ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcu ile 2 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova'nın bu hafta yaklaşık 1900 İHA ile saldırdığını duyurdu. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 santimetre yüksekliğe, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Ceuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Her gün olduğu gibi 16 haberlerinin hemen ardından Akdeniz'in Renkleri programıyla TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere canlı olarak. Akdeniz'in güneşi dorukta, deniz neredeyse gümüş gibi, bu sıcak ikindi akşamını türkülerle serinleteceğiz hep birlikte. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Huzurlarınızda olacağız saatimiz 17'yi gösterene kadar. İlk türkümüzü Aysun Gültekin'den dinliyoruz bugün. Aşık İsmail Nar'dan alınan Sivas yöresinden bir türkü. Akıl gel beri, gel beri.

Kahramanmaraş yöresinden bir türküyle selamlıyoruz sizleri bugün. Köksal Coşkun'dan dinleyelim bu türküyü. Aysun Gültekin'i bir sonraki türkümüzde dinleyeceğiz. Seher yeli nazlı yare bildir beni. Düşmüşüm elden ayaktan, kaldır beni.

Başlangıçta anons ettiğimiz türküyü şimdi dinleyelim hep birlikte. Aysun Gültekin'den, Sivas yöresinden bir türkü. Akıl gel beri, gel beri.

0: TRT Türkü.
1: Talip Özkan'ın İbrahim Usta'dan derlediği bir Denizli Acıpayam türküsü var sırada. Çimen İlter'in yorumundan dinliyoruz. Al yazmamı düreyim, aç kapıyı gireyim. Uyu uyan sar beni, yar olduğun bileyim.

Tepeli Hasan Büyükçoban'dan alınan Burdur yöresinden bir türkü var sırada. Erol Köker'den dinliyoruz. 12'dir şu Burdur'un dermeni, dermenciye nasıl gönül vermeli?

Beyhan Aksoy'u dinleyeceğiz şimdi. Sadık Türk ve Şeref Canku'dan alınan Kütahya yöresinden bir türküde. Ayı olan...

0: TRT Türkü.
1: TRT Antalya Radyosu'ndan Akdeniz'in Renkleri programıyla seslenmeye devam ediyoruz sizlere canlı olarak. Saatimiz 16.33'ü gösteriyor. Havva Toygur'dan alınan Isparta yöresinden bir türküyü Ali Çakar'dan dinliyoruz şimdi. Kiraz dalda dört olur, içi dolu kurt olur. Annesi şöyle dursun, kızı bana dert olur.

Aysel Sezer'den alınan bir Yozgat Akdağ Madini türküsü var sırada. Mücella Ata'dan dinliyoruz. Yandan oyna.

Canımın Canan'ı Gülşen Kutlu'dan dinledik. Tekin Büyükkaya'yı dinleyeceğiz şimdi. Havva Canlı'dan alınan Isparta Yalvaç yöresinden bir türkü. Elik dalı gevrek olur, basmaya gelmez. Elin kızı nazik olur, üzmeye gelmez.

0: TRT Türkü.
1: Zaman yine su gibi akıp geçti. Programımızın son türküsüne geldi sıra. O türküyü de Şule Arık'tan dinleyeceğiz. Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden bir türkü bu. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı güzeli olmasaydı?

TRT Antalya Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programının bugün de sonuna geldik. Sevgili dinleyenlerimiz, yarın aynı saatte 16 haberlerinin hemen ardından yine sesleneceğiz sizlere güzel Antalya'mızdan. Programı bugün sizler için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalınız.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sanem Sumaytoğlu Paşa'nın hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum var ve ben Mehmet Fatih Kılıç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız değerli dinleyenler. Programımıza bir Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. Bakır Yurtsever'e ait türküyü Celal Bakar söylüyor. Bu yoldan hanım geç.

Sevgili dinleyenler, sırada bir Kars türküsü var. Aşık Dursun Cevlani'ye ait türküyü Beyhan Karslı söylüyor. Gönül ister gülün koklamasını.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Sevgili dinleyenler, Özay Gönlüm'ün Mehmet Yıldırım'dan derlediği bir Burdur türküsü dinleyeceğiz. Oğuz Doğan Cengiz söylüyor. Çek deveci develeri.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Sırada bir Erzurum türküsü var. Neriman Tüfekçi derledi bu güzel türkümüzü. Nurullah Akçayır ve Sungül Tekin söylüyor. Değirmen maçının başında vurdular beni.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi bir Kerkük türküsü dinleyeceğiz. Fevziye Kalaylı'ya ait bu türküyü Mehmet Özbek derledi. Oktay Bora Ertuğrul söylüyor. Kalenin dibinde bir taş olaydım.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Sanem Sumaytoğlu Paşa'nın hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler diliyoruz. Ve bir İzmir türküsüyle veda ediyoruz değerli dinleyenler. Osman Kalay söylüyor. Güvercinin uçar uçar yolunu.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre

0: Terörist kılık değiştirerek kamufle oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, kanun teklifinin hafta içi meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da trafikten men edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova'nın bu hafta yaklaşık 1900 İHA ile saldırdığını duyurdu. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 santimetre yüksekliğinde, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Seyuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Türkülerde dost. Dost bir bulut gibi karanlığı delip geçmek, gökkuşağının alacasında renkler toplamak, dört mevsimi hiçe sayıp beşinci mevsimi yaşamak gibidir. Dost ana gibi, kardeş gibi, yar gibidir. Bazen hepsinden öte, hepsinden ziyade can gibidir dost. İnsanın kendinden kaçıp sığındığı, yüreğini teslim ettiği, sözlere, şiirlere, kitaplara, türkülere isim olandır dost. Sahip olanın gözünün nuru, olmayanın yürek sızısı olmuş, dostlara adanmış nice türkü vardır yakılan. Gevherinin gülleri dostun bağında açar. Muhlis Akarsu'nun gönlü hoş olmaz dostu yara alınca. Veysel dost diye kara toprağa sığdırır yüreğini. Ve daha nice dostluk türkü olup dökülür.

külür sazın telinde. Dostla sohbet zamanı durdurur. Dost sırdır, geçmiştir, gelecektir, hayaldir ve belki de en çok umuttur yaşama dair. Bu nedenledir ki dosta, dostluğa dair söz söylememiş ozan yoktur. Arşivimizden Erol Köker'in sesinden tematik bir dost türküsüyle size veda ediyoruz. Aziz dostum, menden küsüp incidi.

0: Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.
1: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Efendim, Türk akşamından hepinize selamlar, sevgiler. Birlikteliğimiz başladı. Güzel bir türküyle Volkan Erdoğan'dan dinledik. Necibe'nin Kaşları Kare. Elif Yıldırım hazırladı birlikteliğimizi. Nuri Keleşcan teknik yönetimde, mikrofon başında ben Mücella Karada. Coşkun Gök'le devam diyelim. Yumak yumak olmuş saçının teli. Yari görmeyeli deliyim deli. Gücük ayı zehmerinin samyeli. Yaktı yüreğimi de, kül etti beni.

Yabandan gel yabandan, aldım haberini dağdaki çobandan. Rıfat Çavuş'tan alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir nide türküsü, mikrofonda Yıldız Çam var.

Yolumuz şimdi Elazığ'a düşüyor. Hüsamettin Subaşı'dan geliyor güzel bir Elazığ türküsü. Karanfil ekilen de, tohumlar dökülen de, kâkülünden bir tel ver, kefenim biçilen de.

Beş ses, beş saz topluluğundan gelsin bir Bayburt türküsü radyolarınıza. Baco dağın aşıyor ayvanın dalı, sunam sen güzelsin, neylersin malı?

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Saatimiz 18.34. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Cebrail Kadın ve Celal Bakar, Cem Yıldız ve Murat Aldemir birlikte seslendiriyorlar. Meşeler güvermiş, varsın güversin, söyleyin huysuza, durmasın gelsin. Bir Ankara Kızılcahamam türküsü.

Şimdi bir bozlak dinleyelim. Nedim Güzel'den gelsin. Ankara'da yedim taze meyveyi, boşa çiğnemişim yalan dünyayı.

Şu garip halimden bilen İşveli Nazlı, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neşet Ertaş'tan alınan bu Kırşehir türküsünü Hülya Yıldız seslendiriyor Türkü Akşamı'nda.

İzzet Altın Meşe, Diyarbakır Cüngüş yöresinden derlediği bir türküyle aramızda. Maden dağı dumandır, yolu dolam dolamdır, yârim gitti gelmedi, yaş gözüme dolandır diyor.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Efendim saatimiz 19.11'i gösteriyor. Neşet Ertaş'la devam ediyoruz. Bir Kır Şehir Türküsü'nde kaynak kişi Muharrem Ertaş. Karşıdan karşıya elmalı dağlar, elması yetmiş, suları çağlar.

Efendim Hüseyin Özlük ve Turhan Ataş'tan dinleyelim. Bir Kayseri türküsü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Ahmet Gazi Ayhan'dan alınmış bu güzel türkü. Gezi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi aranıyorum. Bir çift selamına güveniyorum.

Ve Kütahya'dayız. Yücel Paşmakçı derlemiş. Hisarlı Ahmet'ten alınan bu güzel Kütahya türküsünü Semra Algül Oflas'tan gelsin. Havada durna sesi var, ganadi gırma, ağzı dolu yem getirir, şeker ile hurma.

Dursun Telli, Faysal Bozalan, Müslüm Akçan, İbrahim Macit ve Şeref Atay'ı dinleyeceğiz efendim bir türkü demetinde.

Naz etme sevdiğim, naz para etmez. Karadır bu sinem, kömürdür kömür. Eski muhabbetler aklımdan gitmez. Ağlarım, gözyaşım yağmurdur yağmur. Kahramanmaraş yöresine ait bir türkü efendim bu. Seslendirense Mercan Erzincan.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Efendim saatimiz 19.44'ü gösteriyor. Birlikteliğimizin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Mehmet Ali Kırlı ile devam ediyor yolculuğumuz. Karyolamın demiri, yandım Ayşem, o yer benim değil mi diyecek sanatçımız. Bu bir Çanakkale türküsü sevgili dinleyicilerimiz.

Devem düzden gelir, yükü Kıbrıs'tan gelir. Bir oğlan hasta düşmüş, ilacı kızdan gelir. Efendim, bir Mersin Silifke Anamur türküsü Ahmet Yamacı derlemiş. Bu türkü Cevdet Türkay'dan alınmış. Mikrofondaysa Sultan Güler var.

Sazın ve sözün Anadolu'muzun her yöresinde farklı hikayelerle harmanlanarak ilmek ilmek dokunduğu, yüzyılların, yılların süzgecinden günümüze ulaştığı türkülerle seslendik sizlere efendim. Yaklaşık iki saat sürdü birlikteliğimiz ve gerçekten güzeldi paylaştığımız bu zaman sizlerle. Birlikteliğimizi Elif Yıldırım hazırladı, Nuri Keleşcan teknik yönetimdeydi, mikrofon başındaysa ben Mücella Karada. Sizlere bir Ankara Beypazarı türküsüyle veda ediyoruz. Ali Can derlemiş, İhsan Ünlüsan'dan alınmış bu türkü. Erol Köker ve Zara birlikte seslendiriyorlar. Çayırlık'ta, Çimenlik'te evim var diyorlar. Bizlerse efendim sizlere güzel, keyifli bir akşam diliyoruz ve saatlerimiz 18'i gösterdiğinde TRT Türkü'de tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkünün Yıldızları'nda birlikteliğimiz başladı. Yetişen nesilden türküler dinleyeceğimiz buluşmamıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Usta sanatçılarımızın genç solistlerimizle birlikte seslendirdikleri ve Ali Haydar Gül'ün Hamza Başyurt'tan derlediği Sözleri Karacaoğlan'a ait türküyle selamladık bugün sizi sevgili dinleyiciler. Ekibimizi tanıtarak devam edelim birlikteliğimize dilerseniz. Bugün stüdyomuzu teknik görevli arkadaşımız Tolga Önbaş hazırladı. Ton masterimiz sevgili Ali Taşçıoğlu. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Ustalar koltuğunda Ankara Radyosu Yurttan Sesler Koro Şefi Ali Haydar Gül ve Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Ezgi Azizoğlu'nu ağırlayacağımız bu bölümde genç solistlerimiz de Fatma Demirkol ve Uğurcan Gökmen sevgili dinleyiciler. Ve değerli saz sanatçılarımız, bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlar Kavalda Ferhat Erdem ve Mey Balaban'da Mikail Geçer, basta Mert Aslan ve ritim sazda Cemil Altun'la birlikte sevgiyle selamlıyoruz sizi. Hoş geldiniz Ustalar Koltuğu'nun değerleri Ali Haydar Gül Şefim.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Ezgi Azizoğlu, siz hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Bugün izninizle birlikte seslendirdiğiniz ilk türküde seslerinde titreşen pırıl pırıl heyecanı duyduğumuz genç solistlerimize dönmek istiyorum. Hoş geldin sevgili Fatma Demirkol.
3: Hoş buldum, merhabalar.
0: Nasılsın?
3: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Biz de sizinle buluştuğumuz için çok iyiyiz. Ne düşünüyorsun bu buluşma hakkında? Fikirlerini öğrenmek istiyoruz. Nasıl hissediyorsun?
3: Çok mutlu hissediyorum, çok heyecanlıyım. Değerli sanatçılarla bir arada olduğum için teşekkür ediyorum.
0: Kısaca özetledi Fatma Demirkol duygularını. Heyecan da galiba bu kısalığın biraz sebebi sevgili dinleyiciler. Ve sevgili Uğurcan Gökmen'e dönüyorum. Sen de hoş geldin.
4: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Sen nasıl hissediyorsun? Bu buluşmayla ilgili neler düşünüyorsun? Öğrenmek isteriz.
4: Öncelikle çok heyecanlıyım ben de. Sizlerle olduğum için çok mutluyum. Böyle büyük ustalarla beraber çalıp söylemek çok keyifli. Teşekkür ediyoruz.
0: Heyecanımız bizi kısa tutuyor sevgili dinleyiciler. O zaman türkülerini uzun uzun dinleyelim. Onlardan dinleyeceğimiz türkülerin heyecanı bizi de sarıyor şimdiden, değil mi şefim?
1: Ben heyecanlanmıyorum. Bana ne dert, onların derdi. Ben dinlemeye geldim burada.
0: Öyle mi diyorsunuz?
1: Benden yana rahat olmalar lazım. Bu kadar usta sazlar çalacak. Kendilerinde bir yeterlilikler var bu konuda. Bir endişemiz yok. Rahat olsunlar.
0: Yeterlilikleriyle ilgili aslında hiçbirimizin endişesi yok. Evet. Ama bakalım heyecanlarını nasıl kontrol ediyorlar, değil mi şefim?
1: Evet.
0: Biliyoruz ki program boyunca onlardan daha heyecanlısınız. Sizin gözünüzden
1: ya heyecan değil ama temennim onların başarılı olması. Yoksa heyecan artık aştık, o başka bir boyuta geçti. Ama onun adına heyecan denirse evet, duyarlılığımız devam ediyor.
0: Evet, onlar için heyecanlısınız.
1: Kesinlikle.
0: Onların heyecanını paylaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ne mutlu onlara. O zaman sözü fazla uzatmayalım. Onların sesinden dinleyeceğimiz türkülerle ilgili heyecanımızı da fazla yükseltmeyelim sevgili dinleyiciler. Ve sevgili Fatma Demirkol'la başlayalım ilk türküsüyle. Mikrofon başına alalım Fatma Demirkol'u.

0: Ne güzel bir türküydü. Sözüyle ayrı zevk ettik, müziğiyle ayrı zevk ettik. Değerli saz sanatçılarımızın bir kere daha ellerine sağlık. Sevgili Arif Balaban, sevgili Hasan Hüseyin Genç. O ne güzel bir enerjiydi sizden çıkan, o ne güzel bir icraydı. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Ve sevgili Fatma Demirkol, sen de ne güzel aktın, su gibi aktın.
1: Çok
0: Sesine de
1: teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: yakışmış türkü. Ne güzel bir türküyle başlattın bizi. Çok teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değil mi şefim? Nasıldı? Su gibiydi.
2: Güzeldi, evet, su gibiydi. Yani söz güzel. Hani demiş ya, kavun tatlı, ben ne yapayım?
0: Evet.
2: Türkü güzel. Çalanlar zaten usta, hiç ustalıklarına tartışma götürmez. İyi ustalar hepsi. Solistimiz de güzel okuyunca ortam da güzel, türkü de güzel. Güzellik içinde güzel.
0: Güzellik içinde güzel. Ne güzel ifade etti şefim yine. Değil mi sevgili Ezgi Azizoğlu?
1: Kesinlikle.
0: Siz ne
1: Bana söz
0: dersiniz?
1: bırakmadı ya gerçekten. Zaten Ali Haydar hocamı görünce ben sadece dinlemek istiyorum.
0: Böyle nokta atışı sözler ediyor şefim. Evet. Ondan sonra üstüne zaten söyleyecek bir şey kalmıyor.
2: Estağfurullah. Biz usta malı satarız. Ben iyi taklitçiyim. Yani öğretmenlerimizden, bu yolda yol ehli olanlardan duyduklarımızı hasbelkader gönlümüzün, dilimizin döndüğünce paylaşırız.
0: Siz de bilirsiniz. Derler ki dünyada söylenmemiş söz kalmamıştır aslında. Sadece insan o anda kendi duygusuna ya da yaşadığına denk gelen sözü seçer. O kadar yani.
1: Ay,
2: çok
1: harikaymış gerçekten.
2: güzel bir tanım. Birinin söylediği doğrunun tesirini siz aldığınızda, eğer samimiyseniz, sizde başka bir boyuta, başka bir etkiye ulaşır ve yine aynı tesiri yapar.
0: Evet.
2: Çünkü hani şunu derler: Adem küçük alemdir.
0: Evet.
2: Alem büyük Adem'dir.
0: Adem'dir.
2: Ne var alemde?
0: O var
2: Onun
0: Adem.
2: aynısı var Adem'de.
0: Evet.
2: Şimdi bunun zaten şeyine vardığımızda, idrakinde ya da en azından bunun farkında olmaya çalışarak hareket ettiğimizde, size ait bir şey yoktur. Ama her şey sizden zuhur edebilir.
0: Evet. Türkülerde yüzlerce yıllık bu birikimlerin eseri ve biz ne haldeysek bizi o halde yakalamaya devam ediyor. Bugün sevgili Fatma Demirkol'dan dinlediğimiz türkü de bizi öyle yakaladı. Ve biraz sevgili Fatma'yı da tanımak istiyoruz.
2: Kesinlikle.
0: Bu türküye gelinceye kadar bu yol türkülerle nasıl başladı, nasıl buluştu, buralara nasıl geldi, seni tanıyalım.
1: Öncelikle ben Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Halk Müziği ses eğitimi öğrencisi 1. sınıfım. Türkülerle küçük yaştan itibaren haşır neşirim. Çok seviyorum yani.
0: Nerelisin Fatma?
1: Şanlıurfa kısaslıyım aslen.
0: Zaten bunu söylemen yeterli olurdu, değil mi
2: Hani
0: şefim?
2: kısa samahamız var ya, bizim
0: Evet,
2: meşhur.
0: evet.
1: O
0: Değişlerin,
1: kültürde,
0: semahların
1: kesinlikle.
0: yurtlarından biridir, değil
1: Evet,
0: mi?
1: yani o kültürde, o harmanda piştiğim için çok çok şanslıyım. Küçüklükten, o gönülden gönüle alıyoruz biz bunu. Dilimiz döndüğünce de aktarmaya çalışıyoruz.
0: O zaman sen doğduğunda zaten kulağına bu sesler, bu sözler üflendi
1: Evet.
0: ve öyle türkü aşkı başladı.
1: Öyle.
0: Daha 1. sınıfta, yolun çok başındasın Fatma. Yolunda açık olsun, yıldızın da parlak
1: Çok
0: olsun.
1: teşekkür
0: Seni
1: ederim.
0: biraz dinlendirirken sevgili Uğurcan Gökmen'e dönmek istiyorum. Sevgili dinleyiciler, Uğurcan Gökmen bugün türküleri sazıyla icra edecek. Çalıp okuyan genç yıldızlarımızdan biri ve ilk türküsü için onu da mikrofon başına alalım.

0: Sevgili Uğurcan Gökmen, ağzına yüreğine sağlık. Ustalar bile kollarını bağladılar, seni dinlediler, gördüm.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne güzel bağlama çalıyorsun. Ellerine kollarına sağlık, gönlüne sağlık. Türkiye'de çok güzel seslendirdin.
1: Çok teşekkür ederim. Böyle değerli sanatçıların önünde çalmak çok heyecan verici. Ellerim biraz titremiştir ama olabildiğince saklamaya çalıştım.
0: Çok güzel kontrol ettin. Eminim bu kadar heyecanlanmadığınız yerlerde türkü okuduğunuzda performansınız bunun çok üstünde olacaktır ama şu anda burada bu heyecanınızla okuduğunuz türküler bile çok değerli ve çok güzel, değil mi sevgili Ezgi Azizoğlu?
2: Kesinlikle öyle. Hala tesirindeyim diyebilirim.
0: Evet, çok etkilendi. Ben gördüm, yanımda
2: evet.
0: Oturuyor.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İfade etti hatta maşallah diye.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Ezgi Azizoğlu türkünün tesirinde kaldı sevgili dinleyiciler. Konuşamadı.
2: Şöyle, ben her zaman yapısal olarak da geleceğe umutla bakan biriyim. Bir kez daha inandım ki umut hala var. Çünkü genç arkadaşlarımız hala türküyü böyle içten gele gele böyle samimice okuyorlar. Hakikaten hala umut varmış.
0: Evet.
2: Bizler için.
0: Evet, evet.
2: Tebrik ediyorum.
0: Her zaman var.
1: Türkünün bana hissettirdiklerini aktarabildiysem ne mutlu.
2: Kesinlikle.
1: Bu türküyü de bu arada ilk gençlik korosunda Ali Aydar hocamla geçmiştim. İlk
0: değil
1: defa
0: mi?
1: Orada.
0: Onu da söyleyelim sevgili dinleyiciler.
3: İhsan Öztürk hocamızı
0: da analım, değil evet, mi? Evet. Sivas Şarkışlı Sarıkaya Köyü'nden derlemiş bir deyiş. Uğurcan Gökmen'den dinledik. Çok da güzel seslendirdi.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Bize de geçti. Şefim de bu sözü çok sever. Ne dersiniz?
3: Ya şimdi şöyle, hani diyoruz ya, değişik zamanlarda Cemil Meriç'in bir sözü var. Diyor ki bir söz sizin derinizden çıkarsa karşıdakinin orasına gider.
0: Evet.
3: Gönülden okuduğunuzda. Şimdi az önce Fatma söyledi ya mesela, ailede.
0: Evet.
3: Çocuk doğarken büyüdüğü, yetiştiği ortamda ailenin tercihleri çocuğun aslında, eğer yeteneği varsa, gelecekteki tercihlerini yönlendiriyor.
0: Evet. Evet.
3: Mesela biz yeni doğan çocuklar için, İşte bilim adamları da der, biz müzisyenler olarak bunu deriz. Evde muhakkak bir düzenli bir müzik sesi olsun. Bu batı müziği de olabilir, halk müziği olabilir, sanat müziği olabilir. Müzik merdiveni düzenli olarak çocuğun bilinçaltına yerleşir.
0: Evet.
3: Ses merdiveni eğer yeteneği varsa oradan belirginleşmeye başlar. Ailenin tercihlerinde muhakkak anne babanın tercihlerinde türküler vardır. Çocuk onun üzerine büyürken yetenek üst üste gelince, ikisi de okullular. Ha, ben şunu da söyleyeyim tabii ki. Ne görmek istiyorsanız o var memleketimizde. Halk müzikçiyiz. Ya ben, yani dostlarımız da aynı şekilde, ben ömrümü bu yolda geçirdim. Gururla geçirdim. Tercihim de bundan yanaydı. Türk halk müziğinin bir mensubu olmak.
0: Siz de cevherleri buldunuz şefim. Cevherleri görüyorsunuz.
3: Cevherlerin doğru yönü bulmalarında belki ufak tefek katkılarımız olmuş. Yani zaten okullular ama şunu yaparsan iyi bir icracı nasıl olur? Şunu yaparsan şu olur. Şunu dinlersen buraya doğru gider. Biz bilgi yönlerine bırakırız ama yapan onlardır. Burada bir başarı varsa bizi dinledikleri de bir başarılarının nedenidir.
0: Evet. Evet, bunu baştan kabul
3: Eyvallah.
0: Ediyoruz zaten.
3: Eyvallah.
0: Yol göstericilik.
3: Sağ olsun.
0: Yolu evet, güzelleştirir, evet. Keyiflendirir, kolaylaştırır.
3: Keyif alıyorum ben de mesela. Onlar böyle duygulu okuyunca, türkü evet, düzgün evet. okudukları zaman değil mi insan? Hani evladın bir şey başarıyor, bir şey yapıyor ve bu başarı senin çok sevdiğin bir şeyse hele... Keyif üstüne keyif oluyor o zaman.
0: Evet, zaten öyle tepkiler veriyor şefim. Sevgili dinleyiciler, belki sizin kulağınıza ulaşmıyor ama çocuklar türkülerini okurlarken türkü okuyor gençler, işte, arkadaşlar evet, diye nidada bulundu şefim. Öyle mi sevgili Uğurcan? Senin de bu aşk yüreğine ailede mi doğdu, çocuklukta mı doğdu?
1: Tam olarak.

0: Alaaddin Hocam'ın bahsettiği gibi. Babam Hüseyin Gökmen, o da çalıyor. Amcam halk ozanı Mehmet Gökmen. Onlarla beraber büyüdüm zaten. Bağlamayla türkünün içinde büyüdüm.
1: Nerede büyüdün?
0: Ben aslen Çorumluyum.
1: Evet.
0: Doğma büyüme Ankaralıyım.
2: Çorum da iyi bir kaynaktır bu
1: evet,
2: konuda.
1: Evet, evet,
2: çok,
1: evet.
2: Çok, iyi
1: çok değerli halk ozanları, aşıklar yetiştirmiş bir coğrafya. Öyle bir coğrafyadan bu hamurla yoğruldun.
0: Evet. İlk bağlamamı babam küçük bir cüre vermişti 5 yaşında. Onunla çizgi filmdeki müzikleri falan çalmaya çalışırken şimdi buradayız. Değerli hocalarımızlayız. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah gelecek nesillere de türkülerimizi, Türk müziğimizi güzel bir şekilde aktarabilirim.
1: Sen de üniversitedesin değil mi? Neredesin? Kaçıncı sınıftasın?
0: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 4. sınıfım. Son senem.
1: Kendi yıldızı parlayacak. Aynı zamanda belki gelecekte öğrenciler yetiştirecek.
2: Aynen
1: değil
2: öyle.
1: Mi şefi
2: tabii.
1: Gibi? İnşallah yıldızınız daha da parlak olsun değil mi sevgili Fatma?
3: Evet,
1: İkinci türkümüzü de biraz daha parlatalım mı? Ne dersin?
3: Olur derim.
1: Tamam. Mikrofon başına alıyoruz. Fatma Demirkol'u sevgili dinleyiciler.

0: Ağzına yüreğine sağlık sevgili Fatma Demirkol. Ne güzeldi yine. Gönül telimizi titreten türkülerden biriydi. Arguvan ağzı bir türkü. Çok çalıştın mı bu türküye?
1: Çalıştım evet. Yani Arguvan, Çamşıhı, daha Güneydoğu'da Barak ağzı. Bu yöreleri çok seviyorum. Çok severek okuyorum. Yani ve zor biraz. Hocam daha iyi bilir. Yani o ağzı, o yöreyi, o yörenin insanıymış gibi yansıtmak zorluyor ama severek yaptığım için zorlanmıyorum çok.
0: Evet, zor yörelerdir, zor bir türkü olduğu için özellikle sordum. Bu arada ustalarımıza bir kere daha teşekkür etmek isterim. Bu türküde de Kaval'da Ferhat Erdem ve açışta Mikail Geçer Mey Balaban'da ve Arif Balaban eşlik ettiler sana. Çok zor bir türküyü üstesinden geldin mi diyelim. Zaten sanki daha zor türküler için uygun güçlü bir sesi varmış gibi. Ama daha tabii yolun başında gibi geldi Fatma. Şimdi ne dersiniz
2: şöyle,
0: şefim?
2: Zaten hepimiz yaşadıkça, yaş aldıkça, kıdemlendikçe hem tecrübe kazanıyoruz hem okuduklarımızı daha kolaylayabiliyoruz. Ama bu tür türkülerin, bizim türkülerimizin tamamında kaynak kişiyi iyi dinlerseniz, doğal malzemeyi iyi yüklerseniz bilinçaltınıza ve üzerine de emeği sağlıklı verirseniz geç ya da tez oraya varır. Gidişat oraya doğru.
0: Evet.
2: Tabii şimdi sazlar güzel çalıyor. Sende de doğru malzeme var. Güzel bir şey çıkıyor.
0: Güzel, evet. Lezzetliydi. Aynen. Zevk ediyoruz biz bugün sevgili dinleyiciler. Ekip olarak türkülerle zevk ediyoruz. Her iki solistimize de çok teşekkür ederiz. Değil mi sevgili Ezgi?
3: Evet, kesinlikle.
0: Biz
3: öyle.
0: Türkülerin
3: genç arkadaşlarımız.
0: Etkisinde kalıyoruz. Evet. Konuşacak bir şey bulamadık.
3: Ali Aydar hocamla bakıp böyle birbirimize dertlenmeye gelmişiz bugün dedik yani. Değil mi?
0: Evet. Başardım. Biraz dertli türküler.
3: Evet, evet.
0: Ağzına yüreğine sağlık Fatma Demirkol bir kere daha.
3: Kendinize sağlık.
0: Senin de ailede var mıydı?
1: Benim de ailede var ama genelde alaylı, çok mektepli olmadıklarından.
0: O yörede çok yaygındır
1: evet,
0: ama.
1: Çok yaygın.
0: Değil mi
1: evet.
0: Alaylı müzisyenler?
2: Şimdi Urfa Kısasköy'ü, yani Urfa'nın zaten müzik kültürü çok köklü.
0: Çok zengin,
2: çok derin.
0: Evet ama Kısas da
2: Kısasköy kendi başına orada evet, evet. Alevi Bektaşi kültürünü çok iyi barındıran, yaşatan. Yani ayrı, sanki hani böyle başka bir bahçenin içinde apayrı bir özel bir bahçe gibi.
0: Evet. Çok değerli bir kültürle yetişmişsin. Ne mutlu sana. Evet. İnşallah gelecekte de türkülerinin içinde bu tadı, lezzeti hep birlikte duyacağız.
1: İnşallah.
0: Değil mi sevgili Uğurcan? Yine seninle devam edelim. İlk basamakta bize tattırdığın o zevkin devamını dinleyelim. Merakla bekliyoruz.
4: Teşekkür ediyorum. İnşallah aynı şekilde onu da aktarabilirim. Bir Kırım eseri seslendireceğim.
0: Zevkle dinliyoruz.

0: Sevgili Uğurcan Gökmen, ağzına yüreğine sağlık. Sizinle birlikte bu programları yaparken heyecanınızı gönülden paylaşıyorum ve gerçekten çok heyecanla nasıl başladı bitti anlamıyorum. Ama bugün duygusal bir günümüzdeyiz biz ekip olarak galiba. Doğaçlama yaptı Hasan Hüseyin Genç, eline koluna sağlık.
1: Zaten bağlama şovdu yani.
0: Sen ne güzel okudun, sanki bir sahnede performans sergiler gibi. Ağzına yüreğine sağlık. Çok da yakışmış sesine.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Sen çalıp okuduğun için farklı farklı müzikleri dinliyor musun? Dünya müziklerini dinler misin mesela?
2: Evet, çok
0: ülkemizde
2: severim.
0: Çalıp okuma geleneğinden kimleri dinlersin?
2: Şöyle, dediğiniz çok doğru. Türk halk müziğini çok seviyorum. Türk halk müziğinin içinde büyüdüm. Bağlamayla büyüdüm. Ama gerçekten kulağıma hoş gelen her melodiyi, her dünya müziklerini dinliyorum. Ve bağlamayla icra etmeyi de çok seviyorum. Dünya müziklerini.
0: Zaten çizgi film müziklerini,
2: evet, küçükken öyle
0: başladım.
2: Evet.
0: Yolculuğa ve şimdi dünya müziklerini de belki günün birinde bağlamayla icra edeceksin. Böyle denemeler de var. Çok da güzel sonuçlar veriyor.
1: Anladım.
0: Bağlama her yere yakışıyor bence.
1: Eyvallah.
0: Çok keyifle dinliyorum. Seni de çok keyifle dinledik değil mi şefim?
1: Çok güzeldi.
0: Bu türküyle ilgili ne düşündünüz?
1: Şu şimdi Kırım türküsü olarak bilinen ama büyük ihtimalle bizimkilerin el attığı bir türkü.
0: Evet.
1: Çünkü Kırım'da koma sesler yoktur.
0: Evet.
1: Onlar daha tam yarım ses dediğimiz tampere sistemdeki ses kullanılır. Ama Türk halklarının olduğu yerde bu tür ezgilere kulakları aşinadır. Güzel de bir türkü. Yani hele Hasan Hüseyin Genç de işin farklı,
0: evet,
1: boyuta taşıdı.
0: Evet, ne güzel. Birlikte sahnede.
1: Çok, evet, çok güzeldi.
0: Performans,
1: evet,
0: sergiler gibiydiler. Güzeldi. Ellerine kollarına, evet, sağlık. Değil mi sevgili Ezgi, evet, Azizoğlu? Ezgi Azizoğlu bugün türkülerin etkisinden çıkamıyor sevgili,
3: evet, dinleyicilerimiz beni görebilselerdi.
0: Evet. Mest olmuş şekilde, evet, türküleri dinliyor.
3: Gönlüne sağlık Uğurcan.
2: Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Çok sağ ol.
0: Hep birlikte zevk ediyoruz. İnanın çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi sizi dinlemek. Devamında da güzel olacak değil mi sevgili Fatma?
4: İnşallah.
0: Fatma, senin için yolun daha çok başında, çok genç dedik ama yaşını da sormadık. Bu yaşlarda olunca hanımlara da yaşları sorulur zaten.
1: Kaç 18,
0: yaşındasın?
1: 19 lira.
4: Yani, 18, evet.
0: 18 yaşındasın.
1: Üniversite bir dolu ne olacak
0: Oo,
1: yani?
0: Ne güzel hayalleri vardır 18
1: Bunlar
0: yaşının.
1: Bunlar şimdi büyük yaşlara özenirler daha. O yaşın sıkıntı olduğu döneme gelmediler.
0: Yuvarladıkları yaşlardalar
1: tabii,
0: değil mi?
1: O Ezgi de öyle hatta.
0: Evet, yuvarladık yaşları.
1: Ezgi de öyle yani, yaşı küçük daha. Onlar... Bunlar şimdi yaş söylemekten çekinmiyor.
3: Biraz zorlanmaya başladım hocam.
1: Oraya
3: gelmiyor.
0: Yok canım, estağfurullah. Yaş alıyoruz, keyifli alalım inşallah. Fatma'nın
1: sağlık
0: da yolculuğu
1: inşallah
0: keyifli olsun.
1: Tamam,
0: ama
1: olsun.
0: Böyle hayallerde uçuşuyordur değil mi Fatma?
4: Öyle tabii.

0: Ankara Radyosu Gençlik Korosu ile ne zaman buluştun? Buraya gelince mi?
1: Evet, yani okulu kazandıktan sonra hocamız misafir alımını duyurduğunda hemen koşa koşa geldik buraya sınıf arkadaşlarımla. Hocam da sağ olsun, yani ilk geldiğimiz günden o aile sıcaklığını hissettirdi. Bize bir şeften, hocadan ziyade baba olarak yaklaştı. Ve katıyor, sürekli bir şeyler katıyor. Yani çok seviyoruz. Çok
0: siz
1: kıymetli bizim için.
0: Tabii, değil mi
2: karşılık,
0: şefim?
2: Aynen.
0: Evet, evet.
2: Şimdi bizim genç korosunda bu sene sınav açmadık. Onun için de idarenin bilgisi dahilinde müzik okullarından yetenekli olan çocuklar talepleri olduğunda sesimizin ulaştığı yerde diyoruz ki misafir olarak kaydediyoruz idarenin bilgisi dahilinde. Sonra hele özellikle okulda olan arkadaşlar okullarını devam ettirirken bizim burada onlara öğrettiğimiz aslında türkü icrasının, halk müziği icrasının nasıl olacağının inceliklerini paylaşıyor.
0: Evet.
2: Onun aslında yaşamını paylaşıyorlar bizlerle
0: evet,
2: beraber.
0: Evet, burada bir evet. geleneğin, bir kültürün örnekleriyle buluşuyorlar evet, evet. değil mi? O zaman bize bugün Urfa'nın sesini, nefesini Fatma getirmiş Aynen. oldu. Onu teşekkür bir kere ederim. Daha mikrofon başına alalım lütfen.
1: Tabii.

0: Ağzına yüreğine sağlık sevgili Fatma Demirkol. Sevgili dinleyiciler, Aşık Nesime Çimen'in Kayseri Sarız yöresinden derlediği Değişi seslendirdi. Bugün biz ekip olarak türküleri yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Sevgili Fatma Demirkol ve sevgili Uğurcan Gökmen, ağzınıza sağlık. Bize bu zevki yaşattığınız için yine çok güzel seslendirdin. Saz sanatçılarımıza da ayrıca bir kere daha teşekkür etmek isterim. Her türküde ayrı ayrı teşekkür ettim sevgili dinleyiciler. Mikrofonlarda sıkıntı yaratıyor diye alkışlayamıyoruz. O yüzden söze dökmek durumundayız değil mi sevgili şefim? Ne dersiniz?
1: Yayınları bazen izliyorum, dinliyorum kendi yayınlarımızda. Düşünüyorum bazen niye bu kadar çok teşekkür ediyoruz? Sanıyorum biz kendimizi bir ev sahibi, bir de bizi dinleyenler yerine koyarak onların adına da teşekkür ediyoruz. Yoksa hani bir gerekçesi olması lazım. Bir hoşluk oluyor, güzel bir şey paylaşılıyor, üretiliyor. Doğal olarak da teşekkürle bunu taşlandırıyoruz diye düşünüyorum.
0: Duygularımızın tercümesi şefim. Evet. Yapacak bir şey yok.
1: Hani bu dinleyen adına da aynı zamanda o teşekkürler onlar adına da ediyoruz arkadaşlarımıza.
0: Evet, evet.
1: İşi beceren arkadaşlarımıza.
0: Ne güzel ifade ettiniz. Peki devam edelim. Fatma'nın türküsünü nasıl buldunuz?
1: Dediğim gibi ağzına sağlık, gayet güzeldi. İkisi de bugün çok iyiler. Daha önceki hallerinden de biliyorum. Şimdi konuşacak çok şey var da çok da lafa boğmak istemiyorum.
0: Estağfurullah.
1: Belgeselde şöyle kartal yavrusunu yumurtadan çıkarır ve onun bütün aşamalarını şöyle izlersiniz. En son onu böyle artık uçuş talimlerini bitirmiştir. Kayanın üstünden aşağı doğru bırakacaktır artık, her şeyi öğretmiştir. O yavru bir kanat çırpar aşağı doğru. O annenin arkada bir bakışı vardır. Ümit var. Bir başarının vermiş olduğu mutluluk var. Ama hayata tutunabilecek mi arkasından duyduğu bir tereddüt var. Yani o ifade beni o kadar etkilemişti ki. Ama hayatta bu. Yani kendi ayaklarının üstünde kendi yaşamlarını, kendi hayatlarını, kendi doğrularını yaşamak durumundalar. Anne babalık da bir yere kadardır ki öğretmenliği de ben böyle sayıyorum. Ama o eylemi yaptıklarını görmek de insana gerçekten manevi bir haz veriyor.
0: Bütün saz sanatçısı arkadaşlarımız da türkülerle gerçekten
1: evet.
0: Hemhal olarak.
1: Hepsi çok ustalar. Ya,
0: dem halinde ustalar. Evet, evet, türkülere eşlik evet. ediyorlar değil mi? Sevgili evet, Ezgi'ye dönüyorum. Öyle. O zaten hiç
2: evet,
0: çıkmadı bu halden.
2: Evet, ben. Ya iyi ki de geldiniz. Gerçekten birlikte bu anı paylaşmak da çok keyifli. Herkes dalında çok iyi zaten. Bir de eser seçimleri de çok başarılıydı bence. Değil mi?
1: Evet,
2: üst üste
1: evet,
2: böyle.
1: Aynen,
2: hiçbir tane bile bu eser niye burada demedik. Evet. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
3: Çok
2: tebrik ederim. Yolun açık
3: sağ
2: olsun.
3: Sağ
0: ol. Ve sevgili Uğurcan Gökmen, aslında böyle gayet doğal kendi kendine türkü okurmuş, çalarmış gibi çalıyor ve okuyor ama
1: okuyor
0: bunun arkasında tabiri caizse derler ya hani ne kadar kan, ter, gözyaşı var acaba? Ne kadar süre çalışıyor? Günlük bir çalışma rutinin var mı Uğurcan?
4: Ya çalışmak için görmüyorum zaten hiçbir zaman bağlamayı. Ya elimden de düşmüyor. Onunla yatıp kalkıyorum diyebilirim.
0: Uzun yani. Gibi yani.
4: Evet, gerçekten öyle.
0: Ve zaten çocukluğuna da dayanıyor. Çizgi film müziklerini çalarak çıktı bu yola sevgili dinleyiciler.
4: Evet.
0: Şimdi birbirinden güzel türküler çalıyor. O türkülerden biriyle daha devam edelim. Uğurcan Gökmen'i de son türküsü için mikrofon başına alalım.

0: Sevgili Uğurcan Gökmen, Aşık Özlemi'ye ait bir türkü seslendirdin. Ne güzel türküleri var Aşık Özlemi'nin de, değil mi? Sen de ne güzel seslendirdin yine. Naif sesinle, çabasız okuyor gibi türküleri. Bağlaması ayrı tabii. Değil mi şefim?
1: Çok teşekkür ederim.
2: Bu şu yani. Türkü okumayı beceriyor, güzel okuyor.
0: Evet, çok sağ olun. Çabasız.
2: Değil mi? Kolay gibi gelince üşü demek. Evet, demek ki bu işi halletmiş. Güzel okuyor, ağzına gelen.
1: Sizlerden bunları duymak çok onur verici. Gerçekten çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Değil mi sevgili Ezgi Azizoğlu?
3: Kesinlikle evet. Öyle.
0: Ezgi yine çok beğendi türküyü.
3: Çok beğendim. Ses rengini özellikle bilirler. Beni tanıyanlar ses rengini böyle ayrı bulduğum zaman hemen onu söylemek isterim, dile getirmek isterim. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür çok ederim. Çok sağ ol.
0: Şefimin de altını çizdiği gibi çabasız olmak elbette az çalıştığı ya da az yaptığı, eksik yaptığı anlamına gelmiyor.
3: Tam tersi aslında.
0: Çok doğal bir şekilde türkü okumak anlamına geliyor. Bu arada aklıma da geldi sen türküyü okurken Uğurcan. Senin de var mı çalışmaların, türkü formlu besteler, bağlama elinde olduğu için insanın aklına bu geliyor.
1: Şöyle, ben Çorumluyum demiştim. Evet. Bizim Çorum'un halk ozanlarından Hüseyin Çırakman vardır. Çok
0: evet,
1: değerli,
0: evet.
1: Çok severim kendisini.
2: Ben de çok severim. Hani size misafirdim saz ile, gönlümü aldın türkü ile, söz ile. Sen beni yandırdın kara göz ile, hayatıma sebep oldun yalancı diye. Çırakman'ın çok güzel, Hüseyin Çırakman çok iyi bir ozandır. Onun bugün bize hoş geldiniz erenler falan.
1: Evet,
2: onun
1: evet. İşte, evet.
0: Ustalık da böyle değil mi?
1: Evet.
0: Tam da yerine geldiğinde dörtlüğünü, lafını ortaya koyar şefim. Evet, başka da bir
1: bırakmaz.
0: Şey söylemek, tabii, üstüne bir söz tabii. Söylemek gerekmez zaten.
1: Onun bir şiir kitabı vardı. Ben küçükken hep okurdum, onu kurcalardım. Oradan çok beğendiğim bir şiiri vardı. Onu kendimce bestelemiştim. Evet. Birkaç öyle çalışmam var ama içlerinden en içime sinen o çalışma olmuştu benim için.
0: Evet, belki daha niceleri gelecek değil mi? Ne güzel bir çocukluk geçirmişsin sen de Uğurcan. İkinizin de ağzına yüreğine sağlık. Sevgili dinleyiciler, biz bugün Fatma Demirkol ve Uğurcan Gökmen'den dinlediğimiz türkülerle zevk ettik. Onların yolculuğuna şahit olduk ve bu şahitlikten çok büyük keyif aldık. Güzel dileklerimizi de ekledik. Bu demektir ki programımızın da sonuna geldik.
2: Eyvallah.
0: Size de ayrı ayrı teşekkür ederim. Gönlünüz var olsun.
2: Yollar açık olsun.
0: Nesiller açık yetiştirmeye olsun. Devam edin.
1: Abi. Çok sağ ol.
0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin yıldızlarında Fatma Demirkol ve Uğurcan Gökmen'i ağırladık. Ustalar koltuğunda da Ankara Radyosu Yurttan Sesler Koro Şefi Ali Haydar Gül ve Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Ezgi Azizoğlu bizimleydi. Bugün stüdyomuzu Tolga Önbaş hazırladı. Tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu'ydu. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Değerli saz sanatçılarımız eşlik ettiler solistlerimize. Arif Balaban bağlamalarda ve Hasan Hüseyin Genç. Nefesli sazlarda Kaval'da Ferhat Erdem ve Mey Balaban'da Mikail Geçer. Bas'ta Mert Aslan ve ritim sazda Cemil Altun. Ellerine tellerine sağlık sevgili dinleyiciler. Bugün vedamıza da yine genç solistlerimiz ve usta sanatçılarımızın birlikte seslendirdiği böyle şeker gibi bir türküyü katıyoruz. Kırıkkale Keskin yöresinden Hacı Taşan'dan alınan türküyü seslendiriyorlar. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle yıldızı parlayan gençleri birlikte ağırlayalım. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Selma Geçer.
1: Ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız efendim. Bugün türkülerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Bağlamada Hasan Özçırpan.

0: Nefesi Saz'da Mikail Geçer, Ritim Saz'da Cemal Özkızıltaş, Klasik Gitar'da Sinan Kızılgöz, Bas Gitar'da Özgün Erol olacak. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tomaşlarımız Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz de Osman Ateş olacak. Gene yurdumuzun dört bir yanından türkülerimizle sizlerleyiz efendim. Sevgili Gürsoy Babaoğlu, nasılsın?
1: Teşekkürler Selma'cığım, iyiyim. Aferin kız, ne güzel açtın programı.
0: Ya çalışıyorum, öğreniyorum artık.
1: Öğrenmekten de biraz da iki haftadır bana açtırıyorsun programı. Bu sefer dört hafta sana.
0: Evet, anlaşalım o zaman, tamam.
1: İyi. Nasılsın, Selma, iyisin? Fena değil, iyiyiz. Yaramaz bir şey yok, aynı yoğun çalışma.
0: Çalışmalar devam.
1: Evet. Sen nasıl, keyifler, iyi misin?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Aynı, bizim de yarın konserimiz var burada.
1: Senin mi var sadece?
0: Ben
1: de varım ya.
0: İşte konserimiz dedim zaten.
1: Beraber, bizim de konserimiz var diyorsun. Ben de varım, beraberiz işte.
0: Yarın onu hazırlanıyoruz. Öyle türkülerle haşır neşir bir hayat devam.
1: Ne
0: çalışıyoruz
1: güzel. Öyle. Bugün gene çok böyle nadir okunan eserlerden getirmişsindir inşallah.
0: Yani,
1: şöyle keyifle evet. Dinleyelim seni Selma'cığım, ama aksilik program yine benimle başlıyor herhalde. İlk benimle
0: evet,
1: başlıyor.
0: İlk senden türkülerini alacağız.
1: Elazığ'dan bir türkü var. Pencereden bir taş geldi. Ben zannettim ama hoş geldi. Bunu okuyacağız. Buna bağlı olarak da yine peşine de Urfa'dan bir türkü seslendireceğim. Bülbüller düğün eyler.
0: Evet, dinliyoruz. Gürsoy Babaoğlu sizlerle.

0: Ağzına sağlık sevgili Gürsoy Babaoğlu. Gene klasik iki tane güzel türküydü.
1: Teşekkürler Selma'cığım.
0: Yani bu türküleri de en doğru şekilde zaten TRT radyolarında, TRT mikrofonlarında okunacağını herkes biliyor. Az önce taksiyle gelirken şoför bey de Kızılcamanlıydı. Evet. O da aynı dilekleri söyledi.

0: Sağ
1: Şimdi
0: olsunlar.
1: bir türkü duyduğumuzda dedi bu TRT sanatçısıdır diyebiliyoruz dedi. Ne kadar güzel dedi.
0: Tabii.
1: Gururla anlattı bizlere dinlediklerini.
0: Sağ
1: TRT
0: olsun.
1: türküyü sürekli
0: Ne
1: dinlediklerini.
0: güzel. TRT Türkü zaten
1: Çok
0: Türkiye'nin en çok
1: dinleniyor.
0: dinlenen halk müziği radyo frekansı, radyo kanalı galiba. O yüzden de ben de arabaya hep bindiğinde alışkanlık galiba. Direkt TRT
1: Evet.
0: Türkiye'ye çıkıyorum acaba.
1: Biz
0: Herhalde.
1: geçen sene Nahçıvan'da böyle bir sınır kapısından Türkiye'ye geçerken radyo açık. Bir ses geliyor. TRT Türkü. Nahçıvan'da orada karşılaşmak böyle güzel bir şey duygu olamaz ya.
0: Şeyde yok muydu, New Jersey'de yok muydu TRT
1: Orada da var.
0: Türkiye'nin
1: Orada şey var tabii ki. Saat farkı olduğu için yayın saatleri tabii değişebiliyor. Burada gece orada gündüz olduğu için sevgili Gürsoy.
0: Evet. Sen çok gezdiğin için her gittiğin yerde
1: Var
0: açıyor demek
1: abi.
0: ki
1: Evet,
0: TRT Türkiye.
1: Amerika'ya çok selam gönderemiyorum.
0: Gönder gönder, ayıp olur ya,
1: Arkadaşlarıma.
0: olmaz.
1: Onlar
0: Devamlı
1: şu an
0: gönder.
1: uyuyor olabilirler.
0: Yo
1: Yok
0: yo,
1: kalksalar.
0: kalksınlar. Söylenen bir şey olmaz. Biz burada onlar için türkü okuyoruz. Dinler bizim,
1: Dinliyorlar,
0: dinleyicilerimiz, kıymet
1: emin
0: verirler
1: ol.
0: bize. Heh.
1: O yüzden bunu da söylemek istedim. Ağzına sağlık.
0: Sağ ol Selma'cığım. Sen neler hazırladın şimdi?
1: Ben de Kahramanmaraş'tan bir türkü. Maraş'a gidiyoruz. Ve ardından Dursun Ali Akinet'in sözleri. Kıvırcık Ali'nin müziği olan.
0: Allah rahmet eylesin
1: Sürpriz
0: ikisini de.
1: olsun. Evet, sürpriz olsun söylemeyelim.
0: Tamam.
1: İki türkü var.
0: Zevkle dinliyoruz seni
1: Evet.
0: Selma'cığım.
1: Hadi bakalım.

0: Selma'cığım ağzına sağlık. Tebrik ederim. Türkiye'yi programında iyi ki seninle beraberiz. Çok bunu defalarda da söyledim. Seni dinlemek benim için çok keyif. Böyle sanki şahsıma bir düzenlenmiş bir konser gibi oluyor. Oturuyorum güzelce. Stüdyoda serin. Yaslanıyorum, gözümde kapatıyorum. Güzel güzel dinliyorum seni. Evet. Valla gönlüne sağlık. İkisi evet, de birbirinden güzel eserler.
1: Yaklaşık
0: tebrik ederim.
1: 30 senedir arkadaşız. Benim biraz övmen lazım şimdi.
0: Övüyorum kardeşim. Övüyorum güzel kardeşim. Canım benim Selma'cığım. Allah seni var etsin. Nur ol, pir ol.
1: Teşekkür ediyorum canım. Ondan arkadaşım. Sonra aynı şekilde aynı duyguları ben de sana.
0: Aynı evde yaşadığınız için Mikail Geçer bu Kıvırcık Halil'in okuduğu Gönül Vurgun Yedi var ya ikinci eserin. Onun böyle saz payını çaldı. Şan'da da yüklenebileceği kadar güzel güzel çaldı. Ya aynı evde olduğunuz için ablasına torpilli çalıyor. Bana geldi mi de çekiliyor kenara. Böyle estağfurullah değil. Sana geldi mi çok güzel böyle kulağımın dibinde vızır vızır vızır. Hiç baştan sona kadar hepsini çaldı. Çünkü evde biliyor ki sen herhalde ablasısın ya. Sana güzellik yapıyor.
1: Yok yok hayır o zaman öyle.
0: Biliyorum kardeşim aileden birisinin olduğunu biliyorum ama Selma'ya torpilli çalıyorsun biraz sanki. Olmuyor mu öyle? Peki Selma'cığım ikisi de çok güzeldi. Tebrik ederim. Bunları okuyup hemen gelip oturup gene dinlenip seni dinleyeceğim. Neler okuyacağını da bilmiyorum. Şimdi ben iki tane türkü seslendireyim seni dinlendireyim
1: ben
0: istersen.
1: Ben ilk defa dinleyeceğim bu Yüce Dağım yar bana.
0: Ha, bu Samettin Subaşı'nın aslında Van'ın güzel türkülerinde. Atakan abi de çok okurdu. Atakan Çelik beni işte bizim eskilerden biliyorsun Şenol Öz, Yakup, Ender Özgen.
1: Evet,
0: bizi
1: evet.
0: Böyle Akitli o zaman yeni girmiştik. Bizi gördüğünde diyordu ya Gürsoy sen ne kadardır beni aramıyorsun abi dedim. Hani beni niye arayıp sormuyorsun diyordu. Atakan abinin de çok güzel okuduğu türkülerdi. Kaynakçısı da Hüsamettin Subaşı. Van'dan bir bu türküyü seslendireceğim. O zaman bunu sana armağan ediyorum sen.
1: Evet
0: bu
1: Gürsoy türküyü. Ben biliyorsun Van türkülerini ve zaten biliyorum. Atakan abiyi de çok severim.
0: Kerkük'ten bir türkü okuyacağım. Bunu da kusura bakmazsan eşime armağan etmek istiyorum. Eğer sence bir mahsur yoksa.
1: Ne demek? Canımızsın omuza.
0: Sağ olasın. Bunu da eşime armağan ediyorum. Bu iki türküyü seslendireyim o zaman.
1: Evet dinliyoruz Gürsoy Babaoğlu sizlerle.

0: Evet. Kerkük diyarına gittik ve
1: Van'dan
0: Kerkük'e gittik.
1: Aynen Selma'cığım. Yani Türk'ten de biraz böyle ölçüleri falan da hani birbirine uysun, çok böyle geçişleri çok daha böyle soft, yumuşak olsun diye böyle ölçüleri birbirine bağlamaya çalışıyorum. Van'dan da artık Kerkük'ten böyle seslendirmeye çalıştık.
0: Çok güzel türküler. Radyoları başındaki dinleyicilerimiz herhalde katılıyorlardır türkülerimize.
1: Tabii tabii, zaten sen de öyle, ben de öyle. Genelde böyle dinleyicilerimizin bildiği, eşlik edebileceği repertuarlar yapıyoruz. Ondan sonra ben de senin gibi eşlik ettiklerini düşünüyorum.
0: Evet. Ben de düşünüyorum.
1: Şimdi sıra gene mi sana geldi?
0: Sıra bana geldi.
1: Oh.
0: Ben biraz böyle Diyarbakır, Elazığ'dan türkü okumamışım hiç.
1: Öyle mi?
0: Hiç okumamışım yani.
1: Allah Allah. Okumuşsun.
0: Hiç okumamışım
1: mı
0: derken Türkiye evinde hiç okumamışım. Bir iki tane öyle okumuştum ama böyle bir iki türküyü birbirine bağlayacağız.
1: Tamam, Diyarbakır'dan herhalde Fincan'ın etrafı.
0: Fincan'ın

0: Etraf yeşil.
1: Evet, çok güzel Türkiye. Elazığ'dan.
0: Ve mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla hareketli bir Türkiye bağlayacağız.
1: Tamam Selma'cığım.
0: Böyle bir şey yaptık. Hadi bakalım.
1: Bekliyoruz.

0: Selma'cığım tebrik ediyorum. Ağzına sağlık. Gene sağ mükemmel. Ol Gürsoy. İki eser. Biri Diyarbakır'dan, biri Elazığ'dan. İkisi de birbirinden güzeldi. Tebrik ediyorum.
1: Ağzına, ben bazı hani sanatçıların sevdiği yöreler vardır ya. Ben de Şanlıurfa, Elazığ türkülerini çok seviyorum.
0: Evet.
1: Zaten hani Kerkük ayrı. Memleketim Kars'ın dışında.
0: Bu kökenli olduğun için oluyor zaten o.
1: Yani mutlaka bir şey var. Bir hani tınılar herhalde bana daha şey geliyor. Ama bu türkü zaten Mendilim İşle Yolla artık.
0: İkimizin, ben de birlikte yani de okumuştuk böyle, onu teyzeyle.
1: Evet, aynen okumuştuk. O yüzden diyorum ki Elazığ'a selam olsun, Diyarbakır'a selam olsun.
0: Aynen öyle. Sen repertuarını mı değiştirdin? Provada başka bir şeyler diyordun, son iki eserini değiştirdin herhalde.
1: Evet. Niye değiştirdim? Senin derlediğin türküyü okuyacaktım.
0: Evet.
1: Onu değiştirdik, şimdi bu
0: niye
1: oldu.
0: Niye benim derlediğim türküyü niye okumuyorsun?
1: Valla bir değiştirdik işte canımız.
0: Bir problem oldu. Bir sonraki oldu. Programda okursun o zaman. Alacağım olsun seni. Çünkü
1: ama
0: onu...
1: o kadar türkü derlemişsin ki.
0: Evet, çok ya.
1: 10 türküden ikisi mutlaka Gürsoy Babaoğlu derlemesin. Değil mi? Ne kadar güzel. Yani
0: Gürsoy Babaoğlu diyor. Kolay yetişmiyor diyor. Değil misin Selma Hanım? Tövbe estağfurullah, bugün ancak dinleyenler de diyecekler ki bu adam amma kendi beğenmiş. Halbuki şaka yapıyoruz efendim. Selma Hanım'la takılıyoruz böyle. Mikail Bey'e de demeyeyim, sevgili Mikail Geçer. Gerçekten Türkiye radyolarında çok özel bir aile. Geçer soy isimdeki sanatçı abilerimiz. Selma Hanım, Mikail gene öyle. Çok uzun yıllardır böyle arkadaşlarımız, kardeş gibi büyüdüğümüz için Selma'yla da Mikail'le de böyle ara ara Mikail'le de takılıyorum. O da bugün Türk evinde bize eşlik ediyor. Herkesin emeğine sağlık. Başta Hasan Özçırpan'a, Cemal'e, sevgili Özgün'e ve Sinan'a da teşekkür ediyoruz. Sağ olun sizin de. Sıra gene bana mı geldi,
1: evet,
0: Selma'cığım?
1: Sana geldi. Süremiz de azalıyor. Türküler okuyalım.
0: Süremiz bence yani, azalmıyor türküler... Selma'cığım. Bunları okuyunca bak, açık kalırsa sen 3-4 tane okursun. Ben hemen Türkiye'ye geçiyorum. Hasan'cığım görüyorsun, zorla türkü okutuyor bana, konuşturmuyor.
1: Hayır,
0: dolayısıyla
1: hayır,
0: ben çok... şimdi okuyacağım, geri kalan süreyi Selma Hanım dolduracak. 4 sıradaki... tane mi okur, 5 tane mi okur? Sen artık ezberinde çalarsın.
1: Sıradaki türküleri ben çok Gürsoy'dan dinlemeyi çok sevdiğim için.
0: Bunu söyle işte, böyle söyle.
1: Ağlarım için aslında gene 16 kızları bir gün bekliyoruz senden.
0: 16 kızları. Onun şimdi 28'ini yaptım, daha güzel.
1: Evet efendim, dinliyoruz Gürsoy Babaoğlu.

0: Evet, alkışlıyoruz. Gürsoy Babaoğlu, ne güzel türküler.
1: Gene. Selma'cığım, artık programın geri kalan süresi sende.
0: Evet.
1: 4 tane, 5 tane türkü kendine hazırla Selma'cığım. Ağır ağır oku. Aa da ben yokum. Aa bitti.
0: Onu bir dahaki programa yapalım istersen.
1: Yok yok, bugün daha bu. Hadi bakalım. Şimdi sıra sende. Senden ne dinleyeceğiz Selma'cığım?
0: Evet.
1: İstersen kapanışı yapalım. Yok, program daha... bugün çok hızlı geçti.
0: Evet, çok yok, daha süremiz var.
1: Peki.
0: Daha süremiz var. O zaman hemen türkü diyelim.
1: Tabii.
0: Hasan, olur?
1: Olur olur.
0: Yalgızlar, Yalgız diyeceğiz. Arkasından da gene Cavit Tebizde abimizin sözümüze ait, ona ait olan Nargile, Nargile diyeceğiz.
1: Nargile Selma, anamın babamın bir tanesi. Vay, evet. Vay vay vay. Dinliyoruz Selma'cığım.

0: Selma'cığım ağzına sağlık.
1: Sağ ol.
0: İkisi de birbirinden güzel türkülerdi. Güzel. Tebrik ediyorum.
1: Aslında bu türkülerimizde repertuar olması lazım. Bu yıllardır okunan, yani herkesin de bildiği bir türkü. İnşallah bunları da diliyoruz. Ali Aydar Gül hocamızdan.
0: Ali Hoca hangisini yetişsin, onun bizi artık yazmak istediği daha yüzlerce türkü mutlaka Ali Hoca'da vardır. Bunu da belki de sürpriz olur, belli olmaz,
1: evet,
0: yazabilir yani.
1: Evet, aslında evet. Gürsoy, çok sen de derleme çalışmalarında vardın. Tabii o türküleri de bekliyoruz daha, değil mi?
0: Tabii, TRT'nin en son yaptığı derleme.

0: Çalışmasındaki birçok arkadaşımızın katıldığı, hepimiz neredeyse katıldık.
1: Size katıldınız, evet, ben katılmadım.
0: Onların
1: ama
0: da şey, o türkülerinde değerlendirilecek, onlar da repertuar alınacak. O tabii çok büyük bir iş olduğu için şu anda galiba tasnif aşaması.

0: Değil mi?
1: Zaman zaman da Müzik Dairesi Başkanlığı onunla alakalı çalışmalar yapıyor, duyuyoruz. Gittiğimiz bölgeleri değerlendiriyorlar. Sonra
0: çok
1: onlardan,
0: merak ediyoruz.
1: Çok güzel ezgileri, mutlaka repertuara alınması gereken türküleri seçiyorlardır, alıyorlardır. Kısa zamanda repertuarımızın sayısı da artacak.
0: İnşallah, bekliyoruz. Ya bayağı uzun süre oldu çünkü.
1: Evet.
0: Sen galiba Elazığ, Diyarbakır, Urfa'ya mı?
1: Evet, Elazığ'a gittim ben. Adıyaman'a gittim, Malatya'ya gittim. Çemişgezi'ye gittim galiba, oralara gittim.
0: Bekliyoruz Gürsoy o zaman.
1: Bir de memleketim Haymana'ya gittim. Tabii canım, Haymana'dan dünya kadar türkü getirdim. O zaman bir ekiple gittik orada. Haymana'nın köylerine başladık ilk baştan. Ben biliyorum nereden ne malzeme çıkacağını, türküler çıkacağını. Tek tek bir başladık. Bayağı bir türkü, yani yaklaşık bir 50-55 tane türkü de Haymana'dan derledik. Selma Hanım öyle bir tek Kars diye bütün türküler Kars'ın değil, bizim de Haymana'da da çok güzel ezgiler, türküler, halay türküler, çok güzel türküler derledim. İnşallah kısa zamanda onlar da repertuara alınacaktır yani.
0: Bekliyoruz.
1: Birçoğu senin bildiğin türküler zaten.
0: Yani ben zaten işte bu türkülerimizin de bir an önce dediğim gibi herkesin bildiği türküler var. Onlar da repertuar alınırsa biz de rahatlıkla okuyabilelim.
1: Tabii,
0: diyoruz.
1: Tabii.
0: Programımızın da sonuna geldik.
1: Evet Selma'cığım, sen bir kıta daha keşke okusaydın.
0: Yoktu işte, okuyacaktım
1: yok
0: ama
1: muydu?
0: Maalesef.
1: Ben sana bir dörtlük yazardım Selma'cığım. Keşke işaret etseydin, bir dörtlük daha yazardık.
0: Gürsel, istersen bir son finalde beraber birlikte bir şey okuyabiliriz.
1: O kadar süremiz yok Selma'cığım. İstersen ben bayağıdır görüşmüyorum seninle. Biraz daha sohbet edelim. Türkiye'nin programında tabii eserlerimizi seçiyoruz, getiriyoruz ama tabii okumak istediğimiz eserler de oluyor. Senin şimdi okuduğun son iki eser gibi. Bunları da burada rahat rahat stüdyolarda okumak tabii ki güzel bir şey. Çünkü halkın sevdiği, bildiği, dinlemeyi arzu ettiği ezgiler. Dolayısıyla bu tarz eserleri sen de ben de diğer arkadaşlarımıza
0: evet.
1: zaman zaman sesleniyoruz. Tabii burada en büyük görev de orkestra sorumlumuz Hasan Öztürpan'a düşüyor. Çünkü daha evvel o işlenmemiş, okunmamış, notası yazılmamış çok güzel eserler var. Onları da Hasan'dan rica ediyoruz. Hasan tabii bütün güzel emekleriyle, gayretleriyle bizi kırmıyor sağ olsun. Bu güzel eserleri derliyor. Selma'cığım istersen kapanışımızı da sen yap, ben mi yapayım? Tamam. Efendim programımızın bugün sonuna geldik. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye bir programın daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Ben Selma Geçer.
1: Orkestramızda bugün grup sorumlumuz Hasan Özçırpan bağlamadaydı. Nefesli Saz'da Mikail Geçer. Teşekkür ediyoruz sevgili kardeşimize. Ritim Saz'da bayağıdır hasret kaldığımız Cemal Yusuf Kızıltaş arkadaşımız vardı. Klasiklerde Sinan Kızılgöz, bas gitarda da Güler Yüzüyle Üzgün Eroğlu bugün bizimle beraberdi. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton maisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateşçi. Sizinleydik. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerde kalın efendim.

0: Hasretin bu yakası.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan Mübadele'yi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi.

Değerli dinleyenler, programımıza geçen hafta anlattığımız kısmı özetleyerek başlayalım. İkinci kuşak mübadil Ömür Özbeyinli, hem muhacir hem de mübadil olan Selanikli bir ailenin kızıdır. Ailenin bir yarısı Selanik'te, diğer yarısı Kılkış kazasında yaşar. Baba dedesi Selanik'te gümrük memurluğu yapar. Anneannesinin 4 kız kardeşi vardır. Hepsi Kılkış kazasının Sarıgöl köyünde doğar. Ailenin bir kısmı Selanik'te memurluk ve zahirecilik yapsa da Kılkış'ta kalıp çiftçilikle uğraşanlar da olur. Ailesi Yunanlılarla bir sürtüşme, gerginlik yaşamaz ama Bulgarlarla sorunlar olur. Bu arada Yunanistan'da da bir karmaşa yaşanır. Halk ikiye bölünür. Bir yanda savaşa girmek isteyen Venizelos taraftarları, diğer tarafta savaşa girmek istemeyen kral taraftarları. Kentlerde can güvenliği nispeten iyi olmakla birlikte köyler öyle değildir. Taraf etraftan zaman zaman çete baskın haberleri duyulur. Değerli dinleyenler, Ömür Hanım'ın aile öyküsüne devam etmeden önce sanatçımız Ali Çakar'dan dinleyeceğimiz türkü şu dörtlükle başlıyor. Sandık üstünde sandık, aman efeler yandık, düşünmeden söz verdik, biz sizi adam sandık.

Ömür Hanım ailesiyle ilgili şu bilgileri verdi. Bizde pek akraba evliliği yok ama esas anneannem, yani 5 kız kardeşten bir tanesi olan Fehmiye, annem 3 yaşındayken Kılkıç'ta vefat ediyor. 1918-1921 arası, tam savaşın olduğu yıllar. Dayımla annem öksüz kalıyor. Babaları var ama savaş da var. Dedem de bunları İstanbul'a ablalarının yanına getiriyor. İki çocuğu ablaları büyütüyor. Sonra evlilik çağı gelince herhalde kızı gurbete vermek istemediler. Babam da çok istemiş, teyze çocukları evlenmiş. Değerli dinleyenler, şimdi sanatçımız Makbule Kaya'dan dinleyeceğimiz düğün türküsü şu dizelerle başlıyor. Salına salına girmiş gelinim bahçeye, al kırmızı gül toplamış gelinim bohçaya.

Ömür Özbeyinli'ye mübadelenin olacağını öğrenip memleketi terk etme zamanı geldiğinde ailesinin ne hissettiğini de sorduk. Paramparça oluyorlar tabii. Kolay bir şey değil kaç yüzyıl yaşadıkları yer. Şehitleri var, anneleri, babaları var, hatıraları var. Bütün yaşamları orada. Bu kolay bir şey değil ki ve hiçbir zaman bunları unutmadılar. İçlerinde hep o özlem vardı, dedi ve hüzün dolu bir ses tonuyla şöyle devam etti. Benim onlardan duyduğum tek şey şu oldu. Yollarda çok çektik. Çok fazla eşya getirebildiklerini sanmıyorum. Yaşadıklarının acı kısımlarını pek anlatmazlardı. Bize kötü şeylerden söz etmiyorlardı. Sonradan anladım ben onların neler çektiğini. Değerli dinleyiciler, gurbetin yüzü soğuktur. Gurbet yürekte sızı demektir. Sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz'den dinleyeceğimiz türkü konuya değinircesine şu dörtlükle başlıyor. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir. Garip sıla yandıkça yaş gözüne dolar gelir.

Mübadele günü geldiğinde ailece mi yola çıkıyorlar yoksa kalabalık bir grupla mı hareket ediyorlar? Hangi limana gidiyorlar diye sorduğumuzda Ömür Hanım ailesinin ana vatana geliş yoluyla ilgili farklı bir cevap verdi. Kara yoluyla geliyorlar galiba. Çünkü bir teyzem çok çekmişler yollarda derdi. Yani arabalarla falan. Bizimkilerden gemiyi hiç duymadım. İstanbul daha yakın oraya. Trenler de varmış o ara. Bizimkiler zor karar veriyor. Hepsi aynı anda hareket etmiyor. Annemler mesela 1921'e kadar Kılkış'ta kalmayı yeğliyor. Ama baba dedem gümrük memuru, 1914'te İzmir'e geliyorlar. Birileri tarım işini devam ettirebiliriz diye düşünüyor ama öbürleri devlet memuru, kimisi zahiriciymiş, İstanbul'a gelmiş. Yani her biri oradaki durumuna göre karar vermiş. Değerli dinleyiciler, söze burada ara verip Sarıca Buğday Danesin isimli türküyü sanatçımız Nursaç Doğan Işık'tan dinleyelim.

Ömür Özbeyinli teyzelerinin iskan edildiği yerleri şöyle sıraladı. Dedem Selanik'te gümrük memuru, İzmir'e geliyor. 5 kız kardeşten ikisi İstanbul'a, bir tanesi İzmir'e, diğeri Bilecik'e geliyor. Daha sonra İstanbul'da birleşiyorlar. Akrabalar derseniz daha farklı. Aydın'a, Bandırma'ya giden oluyor. Çok dağılıyorlar, parçalanıyorlar yani. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Mustafa Özcan'dan mübadillerin iskan edildiği illerden olan Balıkesir'den derlenen türkümüzü dinleyelim. Edremit'in gelini kınalamış elini.

Ömür Özbeyinli'nin anneannesi genç yaşta vefat edince İstanbul'a gelmiş olan iki abla öksüz kalan çocukları, yani Ömür Hanım'ın annesiyle dayısını yanına alır. Necmiye en büyük anneanne, Fehmiye ise vefat eden öz anneannedir. Necmiye büyüttüğü için Ömür Özbeyinli ona anneanne der. Esas anneannesini hiç göremez. Değerli dinleyiciler, şimdi Muharrem Temiz'den dinleyeceğimiz türkü bir dörtlüğünde şöyle diyor. Gidersen derdinle kalayım giryan, yaralarım göz göz ciğerim büryan. Günümü görmedim ey çarkı devran, bu talihim bana küstü gidiyor.

0: Değerli dinleyenler, Ömür Özbeyinli'nin ailesinin mübadelenin olacağını öğrenip memleketi terk etme zamanı geldiğinde ne hissettiğini, ana vatana geliş süreçlerini ve iskan edildikleri yerleri anlattığımız programımız burada sona eriyor. Haftaya Hasretin Bu Yakası'nda Ömür Hanım'ın mübadeli aile öyküsünün son bölümüyle sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep Sıla'ya düşsün.
1: Hasretin Bu Yakası.

0: TRT Türkü.
1: Azerbaycan Rüzgarı.

Akşamınız hayır olsun sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 22.30'u gösterir. TRT Türkü Radyo Dalgalarında Azerbaycan Rüzgarı programı başladı. Bugün 2 Ağustos. Azerbaycan'da bu anlamlı gün sinema günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle bugünkü programımızı 128 yıllık köklü geçmişe sahip Azerbaycan sinemasına adadık. Programımızın giriş bölümünde Azerbaycan devlet sanatçısı Elçin Haşimov ile Azerbaycan'ın onursal sanatçısı Elnur Ahmedov'un yorumundan, Azerbaycan'ın usta yönetmeni Tofiq Tağızadənin görüş filminden seçilen müzikler seslendi. Sizlerle biziz. Yapımcımız Hafize Batmaz, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Seyde Ömer. Sevgili dinleyiciler, sinema hayatın içinden hikayeleri sanatın diliyle anlatan, duygularımıza tercüman olan büyülü bir dünyadır. Her milletin kendine özgü bir sinema kültürü vardır ve Azerbaycan sineması da bu kültürler arasında önemli bir yere sahiptir. Dünya sinemasının doğuşundan yalnızca birkaç yıl sonra 1898 yılında ilk adımlarını atan Azerbaycan sineması bugün neredeyse 128 yıllık zengin bir geçmişe sahiptir. O dönemde fotoğrafçı ve sinemacı Alexander Michon tarafından çekilen Balahanı Madeninde Petrol Fışkırması adlı kısa belgesel film yalnızca Azerbaycan sinemasının ilk eseri değil, aynı zamanda dünya sinema tarihinde petrol üretimine adanmış ilk film olarak kabul edilmektedir. Geçen yıllar içerisinde Azerbaycan sineması sessiz film döneminden sessiz sinemaya, siyah beyaz filmlerinden renkli yapımlara uzanan büyük bir gelişim göstermiştir. Mavi Deniz'in kıyısında Azerbaycan sinemasının ilk sesli filmlerinden biri olurken O Olmasın, Bu Olsun ve Arşın Malalan gibi eserler ise yalnızca Azerbaycan'da değil tüm Türk dünyasında büyük ilgi görmüştür. Değerli dinleyiciler, şimdi sizleri Azerbaycan sinemasının unutulmaz filmlerinden seçilmiş ezgilerle baş başa bırakırız. İlk olarak Azerbaycan'ın dahi bestekarı Üzeyir Hacıbəyli'nin aynı adlı operetinden sinemaya uyarlanan ve Azerbaycan sinemasının klasiklerinden biri sayılan O Olmasın, Bu Olsun filminden seçilmiş eserleri dinleyelim.

0: Eğlen sen öl.
1: Bul sen öl.
0: Ses eleyse bedelini. Ben ne kadar koca olsam da değerim incavana. Çöreği yemerim ben yavana. Yahşi demerim ben yamana. Kurban ederim ben canana. Malımı pulumu canımı ben. Gel hanım gel yanıma gel. Canım gel yanıma gel. Canım gel yanıma gel.

0: yanıma gel. Ben ölüm, ben ölüm, ben ölüm gel. Ben ölüm, ben ölüm, ben ölüm gel. Al kuzum gel yanıma. Canımı veririm ben yarıma. Kurban ederim ben canana. Malımı, pulumu, canımı ben.
1: Atabey bizim hamama hoş gelin. Sefa getirin. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam hakikaten güzel yerdir. Yükselmeli yerdir. Bu işgiden orada serinlenmek ola.
2: Hamamda.
1: Kışın soğuğunda harada kızınmak olar.
2: Hamamda.
1: Adam harada paç olabilir.
2: Hamamda.
1: Meseli ise düğün gelsin.

Sevgili dinleyiciler, Azerbaycan sinemasının başarısında kuşkusuz müziğin de çok önemli bir yeri vardır. Azerbaycan filmleri, güçlü senaryoları ve unutulmaz oyunculuklarının yanı sıra hafızalarda iz bırakan eşsiz müzikleriyle de gönüllerde taht kurmuştur. Azerbaycan'ın değerli bestekarları sinema sanatına kazandırdıkları eserlerle filmlerin duygusunu güçlendirmiş, izleyicilerin hafızalarında silinmez izler bırakmıştır. Bugün de bu unutulmaz ezgiler filmlerle birlikte yaşamaya devam eder, kimi zaman müzikli bir sahneye eşlik eder, kimi zaman ise sevinç ve umut dolu anların sesi olur. Azerbaycan sinemasının zengin mirası müziğin büyüsüyle nesilden nesile aktarılmayı sürdürür. Şimdi ise değerli dinleyiciler, yönetmenliğini Rasim Ocakov'un yaptığı Kişi Sözü filminden bir ruhani hava sahnesini dinleyeceğiz.

Sinemanın büyülü dünyası, hayatı farklı pencerelerden görmemizi sağlayan evrensel bir sanat dalıdır. Filmler insanın duygularını, sevinçlerini, hüzünlerini ve hayallerini beyaz perdeye taşıyan kültürel hazinelerdir. Azerbaycan sineması da zengin tarihi ve güçlü sanatsal birikimiyle en önemli sinema geleneklerinden birine sahiptir. Kurulduğu günden bu yana gelişimini sürdüren Azerbaycan sineması, günümüzde de yeni eserlerle sanat hayatına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Değerli dinleyiciler, şimdi sizleri yönetmenliğini Tofiq Tağızadənin üstlendiği Görüş filminden unutulmaz bir eserle baş başa bırakırıq. Sözleri Zeynal Cabbarzadəyə, bestesi Azerbaycan'ın ölümsüz bestekarı Tofiq Quliyevə ait olan Axşam oldu. Eşsiz sese sahip olan Azerbaycan'ın değerli ses sanatçısı Şövket Ələkbərovanın yorumuyla seslenecektir. İyi dinlemeler.

Değerli dinleyiciler, Azerbaycan sinemasının başarısında kuşkusuz müziğin de çok önemli bir yeri vardır. Sırada yönetmen Hüseyin Seyizade'nin Kaynana filminden bestekar Tofiq Quliyevə məxsus olan Gəlinin mahnısı səslənir sizler için. İyi dinlemeler.

Sevgili dinleyiciler, 2 Ağustos Azerbaycan Sinema Günü'ne adadığımız Azerbaycan Rüzgarı programının sonuna geldik. Yayınımızı güzel ve neşeli bir eserle sonlandırırıq. Ad günü filminden Nazilə Dansı şimdi sizler için seslenir. Sizlerle haftaya kadar sağolaşıram değerli dinleyiciler. Geceniz xeyrə qalsın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Kıymetli dostlar merhaba. Yine bir pazar gecesi TRT Türkü frekansında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece programımızda halk müziğimize gönül vermiş, müzik yolculuklarında birbirlerine yoldaş olmuş iki kıymetli arkadaş var. Umut Çetin ve Özer Şahin. Sesleriyle, sazlarıyla ve gönüllerinden süzülen türkülerle bu güzel pazar gecemize konuk olacaklar. Mikrofona ilk olarak Umut Çetin geliyor. Ali Ekber Çiçek'in repertuarımıza kazandırdığı bir Erzincan türküsüyle. Gurbet elde yad ellerin derdini, çekeyim de eğleneyim bir zaman. Yaralı sineme bal ile tuzu, ekeyim de eğleneyim bir zaman. Pir Sultan Abdalım, Seyit Nesimi, şu aleme destan ettim sesimi. Uğrun uğrun sevdiğimin yasını, çekeyim de eğleneyim bir zaman.

Merhaba, ben Umut Çetin. 2000 yılı İstanbul doğumluyum. Aslen Erzincanlıyım. Müziğe 5 yaşında başladım. Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teorisi mezunuyum. Şu an öğretmen olarak görev yapmaktayım. Hedefim iyi bir icracı olmak. Mey, zurna, balaban benim için kendimi ifade ettiğim yoldaşlarımdır. Öncelikle beni buraya davet eden Nurcan Betül Arısoy ve programda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Umut Çetin'den dinlediğimiz bu uzun havadan sonra şimdi de Süleyman Yıldız'ın repertuarımıza kazandırdığı Tunceli yöremize ait bir türkü dinleyeceğiz. Şu yalan dünyaya geldim geleli, tas tas içtim avuları sağ iken, kahpe felek vermez benim muradım, viran koydu mor sümbüllü bağ iken.

seslendiriyor. Dağlar seni delik delik delerim. Kalburalıp toprağına ilerim. Sen bir kara koyun, ben de bir kuzu. Sen döndükçe ardın sıra melerim. Şu dağların ne karanlık ardı var. Lale sümbül, boynun bükmüş derdi var. El alemin vatanı var, yurdu var. Benim yurtsuz kalışıma ne deyim?

0: 8 yaşımda bağlama çalarak başladım. Alanında başarılı ve her biri çok kıymetli olan hocalarımdan ders alma fırsatım oldu. Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorisi bölümü mezunuyum. Şu an öğretmen olarak görev yapmaktayım. Hedefim iyi bir icracı olmak ve bu alanda kendimi geliştirmek. Bağlama benim için kendimi ifade ettiğim en iyi yol arkadaşım. Öncelikle beni buraya davet ettiği için Nurcan Betül Arısoy'a ve programda emeği geçen herkese teşekkür ederim.
1: Özer Şahin'den, şimdi de Aşık Kul Ahmet'ten derlenen Kahramanmaraş yöresine ait bir türküyü dinleyeceğiz. Seher yeri nazlı yâri, bildir beni, bildir beni. Düşmüşüm elden ayaktan, tut elimden, kaldır beni.

Ramazan Şenses'in Ahmet Ağarbaş'tan derleyip notaya aldı. Bir Sivas türküsüyle programımız sona erecek. Özer Şahin'den dinliyoruz. Çığrışır bülbüller gelmiyor baban. Hoyrat dost bağından gül aldı gitti. Yüz bin mihnet ile bir bağ bitirdim. Ben yari bezettim, el aldı gitti.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece Umut Çetin ve Özer Şahin'den türküler dinledik. Genç sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Haftaya pazar yine aynı saatte TRT Türkü'de tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Huzurlarınızdan sevgiyle, saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

0: toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.
1: TRT Türkü.

0: Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz Yörük Havaları programıyla sizlerle birlikteyiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve ben programı hazırlayıp sunan Emrah Öz. Sesimizin ulaştığı her yere saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Yörüklerin köklü yaşam kültürünü ve gönüllerden süzülen türkülerini konu aldığımız programımızda yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta programımız için Ankara'dan yola çıktık, Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Bozyük köyünde mola verdik. Programımızda Muğla yöresinden derlenen türküleri yöre tavrına uygun biçimde çalıp söyleyen değerli sanatçı Rıfat Dural'a kulak vereceğiz. Rıfat Dural, Muğla'nın kültürel mirasını yansıtan güzel türkülerini bizlerle buluşturacak. Dilerseniz türkülere geçmeden önce sözü Rıfat Dural'a bırakalım ve kendisini daha yakından tanıyalım.
1: Merhaba, ben Rıfat Dural, Muğlalıyım. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde müzik öğretmeni olarak görev yapmaktayım.

Çocukluğumdan beri türküler hayatımın en özel yerinde oldu. Benim için türküler sadece ezgilerden ibaret değil. İçinde hasret, sevda, gurbet ve yaşanmışlık taşıyan hikayeler. Umarım bu yolculukta bana eşlik edersiniz. Ben Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Bozüyük köyünde büyüdüm. 1993 yılında Muğla'da

0: Ne tamamladım. Bağlamayla da lise hayatında tanıştım diyebilirim. Yani çok eskiye gidecek olursak Osmanlı zamanında Kütahya'dan işte Konar Göçer Yörük dedemiz develeri küçük baş büyük baş hayvanlarıyla Kütahya'dan İzmir'e, İzmir'den Denizli, Tavas derken en son Muğla Kötekli dolaylarında kalıyor. Hatta devlet kayıtlarında da en eski kayıt Muğla Kötekli olarak geçiyor. Ama tabii orada kalıcı olmuyor. Yörükler durduğu yerde durmuyor biliyorsunuz. Oradan Muğla'nın farklı köylerine şu anda bulunduğumuz Bozüyük Köyü'nde en son olarak ikamet ediyoruz.
1: Rıfat Dural'ı yakından tanıdıktan sonra programımızın ilk türküsüne yer veriyoruz. Kemancı Tahir Usta'nın kaynaklık ettiği bu muhteşem türküyü Rıfat Dural'dan dinliyoruz. Çıktım Belen kahvesine, baktım ovaya. Bay Mustafa çağırdı dam oynamaya. Ormancı da gelir gelmez yıkar masaya. Söz anlamaz ormancı, çekmiş kafaya. Aman ormancı, yaktın ormancı. Köyümüze getirdin, yoktan bir acı.

0: Bu güzel türkünün ardından Rıfat Dural'a tekrar söz veriyor, kendisinin müzik yaşamı hakkında bilgiler alıyoruz.
1: Biz 8. sınıfta ben yoluma türkülerle devam etme kararı alıp hedefimi belirleme yolunda ilerlerken önüme İzmir Ege Üniversitesi çıktı. Çünkü türkülere aşıktım. Türkülerle bağım çok farklıydı. Bu yolda ilerlemek istedim. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı ses eğitimi bölümüne kazandık. Üniversite yıllarına kadar müzik çalışmalarını yöremizdeki müzisyenler ve yöremizdeki mahalli sanatçımız olan Mehmet Topçuoğlu ile birlikte sürdürdük. Üniversitede okurken yöremizden çıkmış TRT radyolarında görev yapan değerli sanatçılarla tanışma fırsatı buldum. Bunlardan başta Makbule Kaya, daha sonrasında Mustafa Özcan, yöremizin mahalli sanatçısı Mehmet Topçuoğlu'yla derleme ve notaya alma çalışmalarımız oldu. Yöremizin kültürü anlamında, bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması anlamında bu çalışma önemli bir çalışmaydı. Birlikte bu çalışmayı sürdürdüğümüz için Mehmet Topçuoğlu'na teşekkür ederim.
0: Bu bilgilerden sonra yine Muğla yöresinden güzel bir türküye yer veriyoruz. Nursal Ünsal'dan alınan bu türküyü konuğumuz Rıfat Dural'ın sazından ve sesinden dinliyoruz. Adem kardeş dedim, geldim yanına.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz programımız kaldığı yerden devam ediyor. 1911-1922 yılları arasında askerlik görevi nedeniyle Halep ve Yemen'e giden Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacı Bayramlar köyünden Emir Ali'nin hasretlik hikayesine değinelim. Emir Ali henüz yeni evliyken ve eşi Döne hamileyken vatan görevi için yollara çıkar. Halep ve Yemen'de geçen zorlu askerlik yılları nedeniyle tam 9 yıl 8 ay boyunca ailesinden ve köyünden ayrı kalır. Bu süre içinde ne eşinden ne de yakınlarından haber alabilir. Yıllar sonra bir akşamüstü hiç beklenmedik bir anda köyüne döner. Onun sağ salim eve kavuşması eşi Döne ve ailesi için hem büyük bir şaşkınlık hem de tarifsiz bir sevinç olur. Emir Ali 9 yaşına gelmiş ve ilk defa gördüğü evladına kavuşmanın mutluluğuyla yaşamına köyünde devam eder. Bu hasretlik hikayesinin ardından yörede güzel bir uzun hava söylenmeye başlanır. Şimdi bu uzun havayı Rıfat Dural'ın sesinden dinliyoruz. Halep'in de yolları dardır geçilmez.

Muğla yöresindeki türkü yolculuğumuza yine konuğumuz Rıfat Dural'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyoruz. Yatağının Alişar köyünde yaşanan elin bir olaydan etkilenen kemancı Tahir Usta'nın yaktığı ağıt özelliği taşıyan türküyle Rıfat Dural bizlerle. Alişar'ın ortasında düğün kuruldu.

0: fatura aldan şimdiki yaşamı hakkında bilgiler alıyoruz.
1: 8 yıldır Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde müzik öğretmeni olarak ilk görev yerimde orası. Görev yaptım. Afyon'a tayinimin çıkması aslında beni biraz daha yöreme yakınlaştırmış bulunmakta. Daha çok gidip gelme açısından, yöredeki müzik çalışmalarını sürdürme açısından Afyon'a tayinimizin çıkması benim için daha iyi oldu. Okurken ki hedefim de türküleri, hikayelerini gelecek kuşaklara, bizim kültürümüzü gelecek kuşaklara nasıl aktarabilirizin derdine düştük. Bu şu anda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde müzik öğretmeni olarak görev yapıyorum. Aslında hedefimi gerçekleştirdiğim yerdeyim. Bu güzel yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Dilerim söylediğimiz türküler gönlünüze dokunmuştur. Türküler hiç susmasın. Dostluk ve muhabbet eksik olmasın.
0: Rıfat Dural'a programımıza olan katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor. Bundan sonraki çalışmalarında kendisine başarılar diliyoruz. Programımızı da yine kendisinden dinleyeceğimiz hareketli bir yöre türküsüyle sonlandırıyoruz. Tepenin başında esme sinyaller. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Türkü'de yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Emin Aldemir'in Haydar Bayçın'dan derlediği Manisa türküsüyle başlıyoruz. Zeynep Cihan sizlerle. Söğüdün yaprağı narindir narin, İçerim yanıyor, dışarım serin.

Zaralı Halil'e ait Simas türküsünü Gürkan Özpeker yorumluyor. Ezim ezim eziliyor yüreğim. Çok yalvardım, kabul olmaz dileğim.

Nihat Kaya'nın Hüseyin Yaltırık'tan derlediği Rumeli türküsüyle Perihan İpek Kentli sizlerle. Çalın davulları çaydan aşağıya, mezarımı kazın belden aşağıya.

Gündoğdu'nun Zeki Yılmaz'dan derlediği Malatya türküsüyle Nurullah Akçayır sizlerle. Kapının önünde önlük dikiyor, yürüdükçe ince beli büküyor.

Diyarbakır'a ait Yozgat türküsünü Ferman Boran Selik'ten dinliyoruz. Bir çift turda gördüm durur dallarda. Seversen Mevla'yı kalma yollarda.

Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsünü Bahattin Turan yorumluyor. Bilemedim kıymetini kadrini, hata benim, günah benim, suç benim.

Muzaffer Erdem'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsünü Sema Kaya söylüyor. Bir gün başım alıp çıkar giderim, bana dağlar olsun il deyü deyü.

Ahmet Yamacı'nın Halim Giresunluoğlu'ndan derlediği Giresun türküsünü Özgür Eren'den dinliyoruz. Kahve koydum fincana, hele bakın mi cana.

Neşet Ertaş'a Kırşehir türküsüyle Mustafa Kemal Şimşek sizlerle. Kızılırmak can incitmesen bugün, mübarek günlerde sel bayram eder.

Gece İzgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkiye'vi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Selma Geçer.
1: Ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız efendim. Bugün türkülerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Bağlamada Hasan Özçırpan, Nefesi Saz'da Mikail Geçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu olacak. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz de Osman Ateş olacak. Gene yurdumuzun dört bir yanından türkülerimizle sizlerleyiz efendim. Sevgili Gürsoy Babaoğlu nasılsın?
1: Teşekkürler Selma'cığım. İyiyim. Aferin kız, ne güzel açtın programı.
0: Ya çalışıyorum, öğreniyorum artık.
1: Öğrenmekten değil, biraz da iki haftadır bana açtırıyorsun programı. Bu sefer dört hafta sana açtın.
0: Evet, anlaşalım o zaman, tamam.
1: İyi nasılsın, Selma, iyisin? Fena değil, iyiyiz. Yaramaz bir şey yok, aynı yoğun çalışma.
0: Çalışmalar devam.
1: Evet. Sen nasıl, keyifler, iyi misin?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Aynı, bizim de yarın konserimiz var burada.
1: Senin mi var sadece? Ben de varım ya.
0: İşte konserimiz dedim zaten.
1: Evet, beraber bizim de konserimiz var diyorsun. Ben de varım, beraber işte.
0: Yarın onu hazırlanıyoruz. Öyle türkülerle haşır neşir bir hayat devam.
1: Ne
0: çalışıyoruz
1: güzel.
0: Öyle.
1: Bugün gene çok böyle nadir okunan eserlerden getirmişsindir inşallah.
0: Yani,
1: şöyle keyifle evet. Dinleyelim seni Selma'cığım ama aksilik program yine benimle başlıyor herhalde. İlk benimle
0: evet,
1: başlıyor.
0: İlk senden türkülerini alacağız.
1: Elazığ'dan
0: sonra
1: bir türkü
0: edelim.
1: Var. Pencereden bir taş geldi. Ben zannettim mamoş geldi. Bunu okuyacağız. Buna bağlı olarak da yine peşine de Urfa'dan bir türkü seslendireceğim. Bülbüller düğün eyler.
0: Evet, dinliyoruz. Gürsoy Babaoğlu sizlerle.

0: Ağzına sağlık sevgili Gürsoy Babaoğlu. Gene klasik iki tane güzel türküydü.
1: Teşekkürler Selma'cığım.
0: Yani bu türküleri de en doğru şekilde zaten TRT radyolarında, TRT mikrofonlarında okunacağını herkes biliyor. Az önce taksiyle gelirken şoför bey de Kızılcamanlıydı. Evet. O da aynı dilekleri söyledi.
1: Sağ olsunlar.
0: Şimdi bir türkü duyduğumuzda dedi bu TRT sanatçısıdır diyebiliyoruz dedi. Hmm. Ne kadar güzel dedi.
1: Tabii.
0: Gururla anlattı bizlere dinlediklerini. Sağ TRT olsun. Türküyü sürekli dinlediklerini.
1: Ne güzel. TRT türkü zaten Türkiye'nin çok dinlenen halk müziği radyo frekansı, radyosu kanalı galiba. O yüzden de ben de arabaya hep bindiğine alışkanlık galiba. Direkt TRT evet. Türkü'ye açıyorum acaba.
0: Biz geçen sene Nahçıvan'da böyle bir sınır kapısından Türkiye'ye geçerken radyo açık. Hı. Bir ses geliyor. TRT türkü Nahçıvan'da. Orada karşılaşmak böyle güzel bir şey duygu olamaz ya. Yani.
1: Şeyde yok muydu? New Jersey'de yok muydu TRT Türkiye?
0: Orada da var. Orada şey var tabii ki. Saat farkı olduğu için yayın saatleri tabii değişebiliyor. Burada gece orada gündüz olduğu için sevgili Gürsoy.
1: Evet. Sen çok gezdiğin için her gittiği yerde açıyor demek
0: TRT. Evet, Amerika'ya çok selam gönderemiyorum.
1: Gönder gönder ayıp olur ya. Olmaz.
0: Onlar şu an uyuyor olabilirler.
1: Yok kalsınlar. Söylen bir şey olmaz. Biz burada onlar için türkü okuyoruz. Dinler bizim dinleyicilerimiz.
0: Dinliyorlar emin ol. O yüzden bunu da söylemek istedim. Ağzına sağlık.
1: Sağ ol Selma'cığım. Sen neler hazırladın şimdi?
0: Ben de Kahramanmaraş'tan bir türkü. Maraş'a gidiyoruz. Ve ardından Dursun Ali Akinet'in sözleri. Kıvırcık Ali'nin müziği olan.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Sürpriz içinde. Olsun. Evet sürpriz olsun söylemeyelim.
1: Tamam.
0: İki türkü var.
1: Zevkle dinliyoruz seni evet. Selma'cığım.
0: Hadi bakalım.

0: Selma'cığım ağzına sağlık. Tebrik ederim. Türkiye programında iyi ki seninle beraberiz. Çok bunu defalarda da söyledim. Seni dinlemek benim için çok keyif. Böyle sanki şahsıma bir düzenlenmiş bir konser gibi oluyor. Oturuyorum güzel. Stüdyoda serin. Yaslanıyorum, gözümde kapatıyorum. Güzel güzel dinliyorum seni. Evet. Valla gönlüne sağlık. İkisi evet, de birbirinden Gülsoy, güzel eserler.
1: Yaklaşık
0: tebrik ederim.
1: 30 senedir arkadaşız. Benim biraz övmen lazım şimdi.
0: Övüyorum kardeşim. Övüyorum güzel kardeşim. Canım benim Selma'cığım. Allah seni var etsin. Nur ol, pir ol.
1: Teşekkür ediyorum canım. Ondan arkadaşım. Bunu, aynı şekilde aynı duyguları ben de sana.
0: Aynı evde yaşadığınız için Mikail Geçer bu Kıvırcık Halil'in okuduğu Gönül Urgun Yedi var ya ikinci eserin. Onun böyle sas payını çaldı. Şan'da da yüklenebileceği kadar güzel güzel çaldı. Ya aynı evde olduğunuz için ablasına torpilli çalıyor. Bana geldi mi de çekiliyor kenara. Böyle estağfurullah değil. Sana geldi mi çok güzel böyle kulağımın dibinde vızır vızır vızır. Hiç baştan sona kadar hepsini çaldı. Çünkü evde biliyor ki sen herhalde ablasısın ya. Sana güzellik yapıyor.
1: Yok yok ayrı zaman öyle.
0: Biliyorum kardeşim, aileden birisinin olduğunu biliyorum ama Selma'ya torpilli çalıyorsun biraz sanki. Olmuyor mu öyle? Peki Selma'cığım, ikisi de çok güzeldi. Tebrik ederim. Bunları okuyup hemen gelip oturup gene dinlenip seni dinleyeceğim. Neler okuyacağını da bilmiyorum. Şimdi ben iki tane türkü seslendireyim, seni dinlendireyim
1: ben
0: istersen.
1: Ben ilk defa dinleyeceğim. Bu Yüce Dağım yar bana.
0: Ha, bu Hüsamettin Subaşı'nın ve aslında Van'ın güzel türkülerinde. Atakan abi de çok okurdu. Ve Atakan Çelik beni işte bizim eskilerden biliyorsun. Şenol Öz, Yakup, Ender Özgen.
1: Evet,
0: bizi
1: evet.
0: Gibi böyle akitli o zaman yeni girmiştik. Bizi gördüğünde diyordu ya Gürsoy sen ne kadardır beni aramıyorsun? Hani beni niye arayıp sormuyorsun diyordu. Atakan abinin de çok güzel okuduğu türkülerdi. Kaynakçısı da Hüsamettin Subaşı. Van'dan bir bu türküyü seslendireceğim. O zaman bunu sana armağan ediyorum. Aa,
1: evet
0: bu
1: Gürsoy, ben biliyorsun Van türkülerini ve zaten Atakan abiyi de çok severim.
0: Kerkük'ten bir türkü okuyacağım. Bunu da kusura bakmazsan eşime armağan etmek istiyorum. Eğer sence bir mahsur yoksa.
1: Ne demek? Canımızsın omuza.
0: Sağ olasın. Bunu da eşime armağan ediyorum. Bu iki türküyü seslendireyim o zaman.
1: Evet dinliyoruz Gürsoy Babaoğlu sizlerle.

0: Evet. Kerkük diyarına gittik ve
1: Van'dan
0: Kerkük'e gittik.
1: Aynen Selma'cığım. Yani Türklerin de biraz böyle ölçüleri falan da hani birbirine uysun, çok böyle geçişleri çok daha böyle soft, yumuşak olsun diye böyle ölçüleri birbirine bağlamaya çalışıyorum. Van'dan da artık Kerkük'ten böyle seslendirmeye çalıştık.
0: Çok güzel türküler. Radyoları başındaki dinleyicilerimiz herhalde katılıyorlardır türkülerimize.
1: Tabii tabii, zaten sen de öyle, ben de öyle. Genelde böyle dinleyicilerimizin bildiği, eşlik edebileceği repertuarlar yapıyoruz. Ondan sonra ben de senin gibi eşlik ettiklerini düşünüyorum.
0: Evet. Ben de düşünüyorum.
1: Şimdi sıra gene mi sana geldi?
0: Sıra bana geldi.
1: Oh.
0: Ben biraz böyle Diyarbakır, Elazığ'dan türkü okumamışım hiç.
1: Öyle mi?
0: Hiç okumamışım yani.
1: Allah Allah. Okumuşsun
0: mu? Hiç okumamışım derken Türkiye evinde hiç okumamışım.
1: He.
0: Bir iki tane öyle okumuştum ama böyle bir iki türküyü birbirine bağlayacağız.
1: Tamam, Diyarbakır'dan herhalde Fincan'ın etrafı.
0: Fincan'ın etrafı yeşil.
1: Evet, çok güzel türkü. Elazığ'dan.
0: Ve mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla. Hareketli bir türküye bağlayacağız.
1: Tamam Selma'cığım.
0: Böyle bir şey yaptık. Hadi bakalım.
1: Bekliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım tebrik ediyorum. Ağzına sağlık. Gene
2: sağ
1: mükemmel.
2: Ol Gürsoy.
1: İki eser, biri Diyarbakır'dan, biri Elazığ'dan. İkisi de birbirinden güzeldi. Tebrik ediyorum.
2: Ağzına ben bazı hani sanatçıların sevdiği yöreler vardır ya. Ben de Şanlıurfa, Elazığ türkülerini çok seviyorum.
1: Evet.
2: Zaten hani Kerkük ayrı, memleketim Kars'ın dışında.
1: Bu kökenli olduğun için oluyor zaten o.
2: Yani mutlaka bir şey var, bir yani bir bir hani tınılar herhalde bana daha şey geliyor. Ama bu türkü zaten Mendilim İşle Yolla artık.
1: İkimizin, ben de birlikte yani de okumuştuk
2: evet,
1: onu teyzeciğimle.
2: Evet, aynen okumuştuk. O yüzden diyorum ki Elazığ'a selam olsun, Diyarbakır'a selam olsun.
1: Aynen öyle. Sen repertuarını mı değiştirdin? Provada başka bir şeyler diyordun, son iki eserini değiştirdin herhalde.
2: Evet. Niye?

0: Değiştirdim.
1: Heh.
0: Senin derlediğin türkü okuyacaktım.
1: Evet.
0: Onu değiştirdik. Şimdi bu
1: niye
0: oldu.
1: Benim derledim türküyü niye okumuyorsun?
0: Vallahi bir değiştirdik işte canım.
1: Bir problem oldu. Bir sonraki programda okursun o zaman. Alacağım olsun senin. Çünkü
0: ama
1: onu...
0: o kadar türkü derlemişsin ki.
1: Evet çok ya.
0: 10 türküden ikisi mutlaka Gürsoy Babaoğlu derlemesin.
1: Değil mi?
0: Ne kadar güzel. Yani...
1: Gürsoy Babaoğlu diyor. Kolay yetişmiyor diyor. Değil misin? Selma Hanım. Tövbe estağfurullah, bugün ancak dinleyenler de diyecekler ki bu adam amma kendini beğenmiş. Halbuki şaka yapıyoruz efendim. Selma Hanım'la takılıyoruz böyle. Mikail Bey'e de demeyeyim, sevgili Mikail Geçer. Gerçekten Türkiye radyolarında çok özel bir aile. Geçer soy isimindeki sanatçı
0: ederiz.
1: Abilerimiz. Selma Hanım, Mikail gene öyle. Çok uzun yıllardır böyle arkadaşlarımız, kardeş gibi büyüdüğümüz için Selma'yla da Mikail'le de böyle ara ara Mikail'le de takılıyorum. O da bugün Türk evinde bize eşlik ediyor. Herkesin emeğine sağlık. Başta Hasan Özçırpan'a, Cemal'e, sevgili Özgün'e ve Sinan'a da teşekkür ediyoruz. Sağ olun sizin de. Sıra gene bana mı geldi,
0: evet,
1: Selma'cığım?
0: Sana geldi. Süremiz de azalıyor. Türküler okuyalım.
1: Süremiz bence azalmıyor Türküler... Selma'cığım. Bunları okuyunca bak, açık kalırsa sen 3-4 tane okursun. Ben hemen Türkiye'ye geçiyorum. Hasan'cığım görüyorsun, zorla türkü okutuyor bana, konuşturmuyor.
0: Hayır,
1: dolayısıyla
0: hayır,
1: ben şimdi okuyacağım. Geri kalan süreyi Selma Hanım dolduracak. 4
0: sırada...
1: tane mi okur, 5 tane mi okur? Sen artık ezberinde çalarsın.
0: Sıradaki türküleri ben çok Gürsoy'dan dinlemeyi çok sevdiğim için.
1: Bunu söyle işte,
0: ağlarım
1: böyle
0: için
1: söyle.
0: İçin aslında gene 16 kızları bir gün bekliyoruz senden.
1: 16 kızları. Onun şimdi 28'ini yaptım, daha güzel. Sana
0: evet efendim, dinliyoruz Gürsoy Babaoğlu.

0: Evet, alkışlıyoruz. Gürsoy Babaoğlu, ne güzel türküler.
1: Teşekkürler Selma'cığım. Artık programın geri kalan süresi sende.
0: Evet.
1: 4 tane, 5 tane türkü kendine hazırla Selma'cığım. Ağır ağır oku. Aha da ben yokum. Aha bitti.
0: Onu bir dahaki programa yapalım istersen.
1: Yok yok, bugün daha bu. Hadi bakalım. Şimdi sıra sende. Senden ne dinleyeceğiz Selma'cığım?
0: Evet.
1: İstersen kapanışı yapalım. Yok, program daha... bugün çok hızlı geçti.
0: Evet, çok yok, daha süremiz var.
1: Peki.
0: Daha süremiz var. O zaman hemen türkü diyelim.
1: Tabii.
0: Hasan, olur?
1: Olur olur.
0: Yalgızam, Yalgız diyeceğiz. Arkasından da gene Cavit Tebrizli abimizin sözümüze ait, ona ait olan Nargile, Nargile diyeceğiz.
1: Nargile Selma, anamın babamın bir tanesi. Vay, evet. Vay vay vay. Dinliyoruz Selma'cığım.

0: Selma'cığım ağzına sağlık.
1: Sağ ol.
0: İkisi de birbirinden güzel türkülerdi. Güzel. Tebrik ediyorum.
1: Aslında bu türkülerimizin de repertuar olması lazım. Bu yıllardır okunan, yani herkesin de bildiği bir türkü. İnşallah bunları da diliyoruz. Ali Aydar Gül hocamızdan.
0: Ali Hoca hangisini dinliyorsa onun artık yazmak istediği daha yüzlerce türkü mutlaka Ali Hoca'da vardır. Bunu da belki de sürpriz olur, belli olmaz,
1: evet, yazabilir aslında yani. Aslında evet, Gürsoy çok, sen de derleme çalışmalarında vardın. Tabii o türküleri de bekliyoruz daha... Değil mi?
0: Tabii tabii, TRT'nin en son yaptığı derleme çalışmasındaki birçok arkadaşımızın katıldığı, hepimiz neredeyse katıldık.
1: Size katıldınız, evet, ben evet, katıldım
0: onların
1: ama.
0: Da şey, o türkülerinde değerlendirilecek, onlar da repertuar alınacak. O tabii çok büyük bir iş olduğu için şu anda galiba tasnif aşamasında, zaman zaman da Müzik Dairesi Başkanlığı onunla alakalı çalışmalar yapıyor, duyuyoruz. Gittiğimiz bölgeleri değerlendiriyorlar. Sonra
1: çok merak
0: onlardan,
1: ediyoruz.
0: Çok güzel ezgileri, mutlaka repertuara alınması gereken türküleri seçiyorlardır, alıyorlardır. Kısa zamanda repertuar varımızın sayısı da artacak.
1: İnşallah, bekliyoruz. Ya bayağı uzun süre oldu çünkü.
0: Evet.
1: Sen galiba Elazığ, Diyarbakır, Urfa'ya mı?
0: Evet, Elazığ'a gittim ben. Adıyaman'a gittim, Malatya'ya gittim. Çemişgeze'ye gittim galiba, oralara
1: bekliyoruz
0: gittim.
1: Gürsoy o zaman.
0: Abi de memleketim Haymana'ya gittim. Abi canım, Haymana dünya kadar türkü getirdim. O zaman bir ekiple gittik orada. Haymana'nın köylerine başladık ilk baştan. Ben biliyorum nereden ne malzeme çıkacağını, türküler çıkacağını. Tek tek bir başladık. Bayağı bir türkü, yani yaklaşık bir 50-55 tane türkü de Haymana'dan derledik. Selma Hanım öyle bir tek Kars diye bütün türküler Kars'ın değil, bizim de Haymana'da da çok güzel ezgiler, türküler, halay türküler, çok güzel türküler derledi. İnşallah kısa zamanda onlar da repertuara alınacaktır yani.
1: Bekliyoruz.
0: Senin bildiğin türküler zaten.
1: Yani ben zaten işte bu türkülerimizin de bir an önce dediğim gibi herkesin bildiği türküler var. Onlar da repertuar alınırsa biz de rahatlıkla okuyabilelim.
0: Tabii,
1: diyoruz.
0: Tabii.
1: Programımızın da sonuna geldik.
0: Evet Selma'cığım, sen bir kıta daha keşke okusaydın.
1: Yoktu işte, okuyacaktım
0: yok
1: ama
0: muydu?
1: Maalesef.
0: Ben sana bir dörtlük yazardım Selma'cığım. Keşke işaret etseydin, bir dörtlük daha yazardık.
1: Gürsoy, istersen bir son finalde beraber birlikte bir şey okuyabiliriz.
0: O kadar süremiz yok Selma'cığım. İstersen ben bayağıdır görüşmüyorum seninle. Biraz daha sohbet edelim. Türkiye'yi programda tabii eserlerimizi seçiyoruz, getiriyoruz ama tabii okumak istediğimiz eserler de oluyor. Senin şimdi okuduğun son iki eser gibi. Bunları da burada rahat rahat stüdyolarda okumak tabii ki güzel bir şey. Çünkü halkın sevdiği, bildiği, dinlemeyi arzu ettiği ezgiler. Dolayısıyla bu tarz eserleri sen de ben de diğer arkadaşlarımıza evet. Zaman zaman sesleniyoruz. Tabii burada en büyük görev de orkestra sorumlumuz Hasan Öztürpan'a düşüyor. Çünkü daha evvel işlenmemiş, okunmamış, notası yazılmamış çok güzel eserler.

0: güzel emekleriyle, gayretleriyle bizi kırmıyor sağ olsun. Bu güzel eserleri derliyor. Selma'cığım istersen kapanışımızı da sen yap, ben mi yapayım? Tamam. Efendim programımızın bugün sonuna geldik. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye bir programın daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Orkestramızda bugün grup sorumlumuz Hasan Özçırpan bağlamadaydı. Nefesli Saz'da Mikail Geçer. Teşekkür ediyoruz sevgili kardeşimize. Ritim Saz'da bayağıdır hasret kaldığımız Cemal Yuskızıltaş arkadaşımız vardı. Klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda da Güler Yüzüyle Özgün Eroğlu bugün bizimle beraberdi. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton meisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateşçi. Sizinleydik. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve Türkiye dolu günlerde kalın efendim.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.